0: nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler, mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden İntikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü: güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır ayetinin izahıdır buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüye selam verir şeklindedir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca 2 rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca 2 rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
2: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
3: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Aldatmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. Hazreti Peygamber bazı ihtiyaçlarını temin etmek için Medine pazarına gider, bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmadı. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda bunun yağmurdan kaynaklandığı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına vurgu yaptı ve olması gerekeni söyledi. Zira satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmaksa Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demektir. Çünkü o, Müslümanlar arasında aldatma olamaz, bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Uzunca bir süre kendisi de ticaretle uğraştığından, alım-satımın bütün inceliklerini bilen Kutlu Nebi, toplumda kardeşlik bağlarını zayıflatan ve güven duygusunu sarsan aldatma ihtimalini ortadan kaldıracak önlemler almıştır. Bu yüzden alışverişte satıcı ve alıcının satılan mal ve ona verilecek bedelle ilgili tüm detayları açıklamalarını şart koşmuş, hatta bunu alışverişin bereketi olarak görmüştür. Yaptığı alışverişe dair bir belgeye satılan şeyde herhangi bir kusur bulunmadığı kaydını düşmüştür. Ayrıca Müslümanlara sık sık birbirlerinin kardeşleri olduklarını hatırlatmış, bir Müslümanın malında bir kusur bulunduğu takdirde bunu açıklamadan satmasının haram olduğunu söylemiştir. Böylece o, insanların başta gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçları olmak üzere, hayatlarını sürdürebilmek için gerek duyduğu her şeyi alıp satarken dürüst ve samimi olmalarını temin edecek bir ortam oluşturmayı gaye edinmiştir. Söz gelimi bazı kişilerin sağmal hayvanlarını satmak istediklerinde sütü bol görünmesi için birkaç gün sağmadan bekletilmelerini aldatma olarak nitelemiş ve bu davranışın hiçbir Müslüman için helal olmadığını ifade etmiştir. Bununla birlikte hayvan alan bir kimsenin 3 gün içinde sağdığı sütün değerini vermek şartıyla onu iade edebileceğini belirterek aldatmanın ve aldatılmanın önünü kapamıştır. İnsanlar arasındaki aldatma çeşitli şekillerde meydana gelmektedir. Ancak aldatma konusunda Hazreti Peygamber'in Müslümanların ticari faaliyetlerine ilişkin yaptığı uyarılar belirgin bir biçimde öne çıkmaktadır. Mesela kendi döneminde pazara mal satmaya gelen köylüleri yolda karşılayan tüccarlar, fiyatlar henüz belirlenmeden malları ucuza almaya çalışırlar, bazen de alıcı gibi davranarak müşteri kızıştırırlardı. Peygamberimiz insanların kandırılmasını engellemek için bu tür uygulamalardan uzak durulmasını istemiştir.

Çarşı ve pazar gibi yerler ahlaki olgunluğa erişmemiş, kendi menfaatlerini ön plana çıkaran kişiler için yalana, hileye, haksızlığa daha müsait ortamlardır. Resul-i Ekrem'in Allah'a en sevimli yerlerin mescitler, en sevimsiz yerlerin ise çarşılar olduğu sözü hem bu gerçeğe dikkat çekmekte hem de böyle yerlerde özel bir duyarlılıkla hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Yine bu bağlamda bir mümine zarar verenin, onu aldatanın Allah'ın rahmetinden uzak kalacağını bildiren Allah Resulü, ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez buyurmuş, aldatanların şefaatinden mahrum kalacakları ve sevgisini kazanamayacaklarını belirtmiştir. Hatta malını satmak için çokça yemin edenlerin ve malındaki kusuru açıklamadan satan kimselerin Allah'ın gazabına uğrayacaklarını ve melekler tarafından lanetleneceklerini haber vermiş, ayrıca kara borsacılık yapanları günahkar olarak nitelemiş ve insanların kandırılma ihtimali olan alışveriş türlerini yasaklamıştır. Bu konuda bir uyarı da Ebu Hureyre'den gelmiş ve o, sattığı süte su karıştırarak insanları aldatan birine, "Kıyamet gününde suyu sütten ayır denildiğinde ne yapacaksın?" demiştir. Ölçü ve tartı konusunda tam bir keyfiliğin hüküm sürdüğü cahiliye toplumunda insanlar, kendileri bir şey satın alırken ölçü ve tartıyı tam tutuyor, başkalarına satarken eksik tartıyorlardı. İşte ölçü ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen Mutaffifin suresinin ilk ayetleri bu konuda nazil olmuş ve bundan sonra Müslümanlar bu konuda daha hassas davranmaya başlamışlardı. Aslında bir kimsenin başkalarını aldatsa bile insanların yaptığı her şeyden haberdar olan Rabbini aldatması mümkün değildir. Bu yüzden Allah'ın kullarını ve dolayısıyla o kulların Rabbini kandırdığını düşünen gerçekte sadece kendini kandırmaktadır. Diğer yandan her ne surette olursa olsun bir başkasını aldatmamak temel bir dini ve ahlaki düstur olduğu gibi aynı zamanda aldanmamak da önemli bir husustur. Hazreti Peygamber, karakter itibarıyla saf bir sahabi olan ve alışverişte kolaylıkla kandırılabilen Münkıs bin Amr'a önce alışveriş yapmamasını söylemiş, ancak o alışveriş yapmadan edemeyeceğini belirtince de hiç değilse alışveriş esnasında aldatma yok diyerek muhataplarını uyarmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü'nün "Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz" hadisi de Müslümanların aynı hataya iki defa düşmek suretiyle aldanmamaları gerektiğine işaret eder. Bunun için kişi çevresini ve insanları iyi tanımalı, onlardan gelebilecek tehlike ve zararlara karşı şuurlu olmalıdır. Kendi tecrübeleri kadar başkalarının tecrübelerinden de istifade etme yoluna gitmelidir. Bu husus insanlarla ilişkilerin temelde güven üstüne kurulması ancak ihtiyatlı davranmanın da elden bırakılmaması anlamına gelir.

0: ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.

0: Peygamberi, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim, buyurdu. Sahabiler, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır, buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah, diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı, dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah, dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim, buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار
2: أبو هريرة رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da Ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüğü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك
2: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip ya Resulallah dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü bikum lahikun es'elullâhe lena ve lekumul afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

0: موعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince İbn Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez."

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim" buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadret'e, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdü.

0: onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء
0: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır, şeklindedir.
1: وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِتَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
0: أنس رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku, diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir: müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint El Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "evet" cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki, bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse, bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim," buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde, "Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih" diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: "Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi" zikirleridir.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Alıcı hak ve sorumlulukları. İslam, sosyal hayatın sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için fertlerin her hakkı sahibine vermelerini ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini öğütler. Aynı şekilde ticarette alıcı konumunda olan mümin bir insanın dikkat etmesi gereken konular olduğuna işarette bulunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi istenen alışverişin yanında dürüstlük, sorumluluk, iyi niyet, helali harama riayet ve aldatmama yönünde ilkeler de belirlenmiştir. Buna göre alıcının alışverişte dikkat etmesi gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Her işte dürüstlüğü emreden İslam dini alıcının dürüst olmasını ister. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst tüccarın ahirette peygamberlerle beraber olacağını müjdeleyerek bu özelliğin her mümin alıcıda bulunmasını ister. Alıcı iyi niyetli olmalıdır. Satıcının bilgisizliğinden veya gafletinden yararlanarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışmamalıdır. Alıcı alışverişinde helal harama dikkat etmelidir. Alıcı alışverişte yalandan, yeminden kaçınmalıdır. Alıcı aldatmadan kaçınmalıdır. Nitekim Allah Resulü, "Aldatan bizden değildir" hadisiyle aldatmanın hayatın her aşamasında yerildiğini göstermiştir. Aldanmanın önlenebilmesi için alıcı yapacağı alışverişte doğru bilgiye sahip olmalıdır. Alıcı faizli alışverişten kaçınmalıdır. Alıcı malı değerinin altında alabilmek için satıcının zor durumlarını kollamamalıdır. Satıcının paraya çok ihtiyacı olur, alıcı da bunu hissederek malı gerçek değerinin çok altında bir fiyata almak isterse, bu da dinen doğru bir hareket değildir. Alıcı borçluysa ödeme vaktinde borcunu vermelidir. Hazreti Peygamber de "Şüphesiz insanların en hayırlısı borcunu en iyi ödeyendir" buyurarak borçlunun borcunu ödemesine işaret ederken bunu da en güzel şekliyle yerine getirmesini öğütlemektedir. Borçların unutulmaması ve anlaşmazlık halinde belge vazifesi görmesi için yazmaya bağlanması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in müdayene ayetinde belli vadeye kadar olan borçlanmanın yazılması istenmiştir. Bu da İslam toplumunda fertler arası ilişkilerin daha düzenli yürüyüp anlaşmazlıkları ortadan kaldırmasını hedef almaktadır. Alıcı satıcıya iyi davranmalı, güzel ilişki içinde olmalıdır. Sosyal ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için herkesin birbirine güvenle iyi muamele içinde bulunması gerekir. Şimdi de satıcı hak ve sorumluluklarına bakalım. Alışverişin bir tarafını alıcı, diğer tarafını da satıcı oluşturduğundan, insanların birbirlerinin ihtiyacını gidermede alıcıya düşen sorumluluklar daha çok önem arz etmektedir. İslam dini alıcıya dürüst olmasını, yalan söylememesini, iyi niyetli olmasını, helal harama dikkat etmesini, aldatmadan kaçınması gerektiğini emrettiği gibi alıcıya da aynı hususları emreder. İslam dininin satıcıda bulunmasını öğütlediği özelliklere ayrıca şunları ilave edebiliriz. Satıcı alacağını almada kolaylık sağlamalıdır. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek davasıdır. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri, satışında, satın alınışında, borcu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi hadisleriyle rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz tarafından öğütlenmiştir. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, verirken kolaylık göstermek mümin insanın prensibi olmalıdır. Ayrıca borçlular alacaklının mühlet vermesini tabii bir hak gibi görmeye başlar ve kendilerini sıkıntıda göstererek ödemelerden kurtulmak isterlerse bu da hakkı kötüye kullanma olur. Alacaklı bu tutumdaki borçlusuna kolaylık göstermeyebilir. Borcun gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirilmesi Hazreti Peygamber tarafından zulüm olarak nitelenmiştir. Satıcı kara borsacılık yapmamalıdır. Hazreti Peygamber de uzak yerden mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, Allah Teala onu cüzzam hastalığı ve iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Satıcı tekel oluşturmamalıdır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülasyonu yasaklamıştır. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmaması ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinden şahıs ve zümre tekelleşmesine olumlu bakmamıştır. Hazreti Peygamber'in piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylü yani üretici adına satış yapmasını doğru bulmayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin, aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ithalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şeyi satın alırsa, bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarları yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle üreticiyi aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Satıcı, sattığı malı fahiş fiyatla satmamalıdır. Satıcı, müşterisini aldatmaktan kaçınmalıdır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurarak aldatıcılık vasfını yermiştir. Bu anlamda mal, olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda da son derece dikkatli olunmalıdır. Satıcı, sonradan meydana gelebilecek düşmanlıklara engel olabilmek için alışverişlerini kayıt altına almalıdır. Satıcı, haram kılınmış malların alım satımını yapmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığını, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görmekteyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütününe bakan iyi kötü, acı tatlı hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler getiren İslam, ticareti ve ticaret erbabının sahip olması gereken ahlaki esasları Kur'an ve sünnet vasıtasıyla fert ve toplumlara bildirmiştir. İslam bu konuda da bütün insanlığa dünya ve ahiret gerçeği ve dengesine esas alan bir hayat düzeni sunmayı hedeflemiştir. İslam dininin emir ve yasakları bir bütün ve ön yargısız olarak incelendiğinde, ilahi sistemin adalet prensibini en temel esas olarak kabul ettiğini kolayca görürüz. Ancak İslam'ın öngördüğü bu ekonomik sistemin iyi kavranabilmesi için onun bütüncül bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bütüncül bir dünya görüşüne sahip olan İslamiyet'in teori ve pratikte birbirinden kopuk parçalardan ibaret bir yapıymış gibi ele alınması, Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırıdır. İslam dinine göre insanlar, yalnız yasalarla ve maddi yaptırımlarla hedeflenen sosyal adaletin

0: hayatının ekonomik, sosyal, siyasal, ilmi ve diğer bütün boyutlarında ahlaklı davranmasını öğütlemiştir. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, serbest piyasa özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi ilkeler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak, temelde bir güven meselesidir. Sistemin hem fertler hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması gerekir. Ticaret ahlakı, İslam'ın genel ahlak anlayışından ayrı olmayıp, onun önemli bir parçasıdır. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler, aynı zamanda her Müslümanda bulunması gereken iyi niyet, sözde ve özde doğruluk, güvenilirlik, çalışkanlık, kanaatkarlık ve paylaşımcılık gibi temel insani ve ahlaki erdemlerdir. Çünkü yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç sağlamak, haksız kazançla elde edilen paralardan hayır yapmak veya sadaka vermek, piyasa kızıştırmak, kara borsa, fahiş fiyat, fırsatçılık gibi kişisel ve toplumsal zararlara yol açan tutum ve davranışlara tevessül etmek, İslam dininin kesinlikle söküp attığı cahiliye devrinde sıkça görüldüğü gibi ilkel karakter yapı tezahürleridir. İslam'da her hak ve imkanın, nimetin bir sorumluluğu ve külfeti vardır. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün nimetlerin şükrünü yerine getirerek sahip olduğu nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Bu da öncelikle kendine, çevresine ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Kul hakkını diğer bütün hakların önünde tutan İslam, fakirin yoksulluğunu sömürerek ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tekelciliği toptan reddetmekle kalmayıp, kar ortaklığına katılabilmesi için fakire sermaye niteliğinde ödünç para vermeyi öğütler. Üretim anlayışı, sömürü amaçlı olmayıp, insan mutluluğunu ve refahını hedefe almıştır. Tüketimi artırma gayesiyle üretim öngörülmediği gibi, fazla üretim kapasitesinin, sosyal, manevi ve kültürel gelişmeye yöneltilmesi amaçlanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Fiyatların serbest piyasada oluşması öngörülürken, ahlaki olmayan ticari davranışların, haksız kazanç temin etmeye yönelik gayretlerin görülmesi halinde, fiyat yükselmelerini frenlemek, tüketiciyi korumak veya bazı durumlarda üreticiyi himaye etmek maksadıyla, üretici-tüketici zincirinde zulme ve haksızlığa meydan verilmeyecek şekilde fiyat sınırlamasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Diğer yandan, satın aldığı mal ve hizmetten marjinal faydayı amaçlayan ve tüketimde tercih sırasına uyarak bilinçli davranan tüketicinin durumu göz önüne alınarak, reklamın aldatıcı, yalan beyan ve tanıtım şeklinden uzak, mal ve hizmetlerin olumlu olumsuz yanlarını gösterici, onu bütün özellikleriyle tanıtıcı, meşru rekabet esası çerçevesinde genel ekonomik bünyeye zarar vermeyecek dürüstlükte olması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel unsur insandır. Kişinin ahlaki prensiplere bağlı kalması ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemesi halinde, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan huzursuzluklar ve dengesizlikler ortadan kalkabilir. Kısaca İslam, Müslüman tüccarın ticaret ahlakının ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında belirlenmiş bu esaslar doğrultusunda oluşmasını arzulamakta, işveren, işçi, satıcı, alıcı, pazarlamacı, üretici, tüketici, paylaşan, paylaştıran konumundaki kişinin sahip olduğu her türlü imkanı kendisine, çevresine ve bütün bunları yaratıp bahşeden Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasını öğütlemektedir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre

kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. Ben "Hayır, tutmadım" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır, tutmayacağım" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz" buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde "Allah ticaretine kazanç vermesin" deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise "Allah sana aradığını geri getirmesin" deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, "Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır" dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler "Zeyd Resulullah'a yalan söyledi" dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle deyin" dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine
İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fî kulli kebidin radbe ecru.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın korumasını hak etmenin yolu, sabah namazı. Enes bin Sirin şöyle dedi. Cündebel Kasri'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah ile kulu arasındaki iletişimin ve bağın en somut göstergesidir namaz. İnananlara belirli vakitlerde farz kılınan bu ibadet Resulullah'a ve ümmetine Miraç gecesinin armağanıdır. Onu vaktinde ve hakkını vererek kılanların cennetle müjdelendikleri eşsiz bir kulluk görevidir. Namazlarını muhafaza etmek ve namazlarına devam etmek, müminleri niteleyen övgüye değer hasletlerdendir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakımından en çok zorlandığımız ibadet sabah namazıdır. Yeni bir güne başlarken insanın sorumlu kılındığı bu ilk ve en önemli görev türlü bahanelerle çoğu kez ihmal edilmektedir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Buna göre Allah Teala namazını ihlasla eda ettiği sürece kulunu hem dünyada hem de ahirette karşılıksız bırakmayacağının güvencesini vermektedir. Kul namazını terk etmediği takdirde Allah ile aralarındaki ahde hiçbir zarar gelmeyecektir. Sabah namazına hasredilen bu güvence onun diğer namazlara kıyasla daha külfetli oluşundan kaynaklanır. Henüz gün aydınlanmamışken, çoğu kimse sıcak yatağında rahatça uyurken, Rabbinden gelen davete icabet etmek kolay değildir. Ağır gelir insanın nefsine. Minarelerden yükselen "Es-salatu hayrun minen nevm" namaz uykudan hayırlıdır nidasını işitse de kulakları, en tatlı yerinde uykusundan vazgeçmekte zorlanır insan. Başlangıçta 5 dakika daha uyusam ne çıkar diyerek yaptığı küçük ertelemeler tekrarlanıp alışkanlık haline gelince, uykuya yenik düşen göz kapakları çoğu zaman güneşin ışıklarıyla birlikte açılır. O anda Rabbine verdiği sözü tutamamanın pişmanlığı içini yaksa da zamanı geri çevirmek mümkün değildir artık. Kimi zaman günlük hayatın meşgaleleri yüzünden yorgun düşmekten, kimi zaman televizyon karşısında boşa harcanan saatler sonrasında geç yatmaktan, kimi zaman da sabah namazının önemini hakkıyla idrak edememekten kaynaklanan bu gaflet halini her insan yaşayabilir. Böyle zamanlarda üzerimize düşen bu durumu kanıksayarak türlü bahanelerle sabah namazını kılmamayı alışkanlık haline getirmek yerine, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yürekten hissederek daha sonraki günlerde de aynı hataya düşmemek için gayret sarf etmek olmalıdır. Zira münafıklara en ağır gelen iki namazdan biri olan sabah namazı, Allah'a imanımızı ve ona duyduğumuz samimiyeti ispat etmemiz bakımından da büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz genel anlamda namazı terk etmenin, küfürle imanı birbirinden ayıran ince çizgiye tekabül ettiğine dikkat çekmektedir. Uykunun en tatlı anından feragat etmeyi gerektiren sabah namazı, Allah katında ve Resulünün nezdinde bir o kadar paha biçilmez bir değere sahiptir. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kılmayı emreden Yüce Allah, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir buyurarak sabah namazının önemine ayrıca işaret eder. Resulullah ise serinlik vakti kılınan iki namazdan biri olarak nitelediği sabah namazını kılan kimseyi cennetle müjdeler. Sabah namazı onun nezdinde öylesine kıymetlidir ki, farzından önce kılınan iki rekatlık sünnete bile ayrı bir değer atfeder. Nitekim o, bu iki rekat sünnetin dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Sabah namazının vaktinde eda edilmemesi halinde ise, sünnetiyle birlikte kaza edilmesini tavsiye etmiştir. Sabah namazını kılarak Allah'a olan borcunu ödemiş ve onun güvencesini hak etmiş olmanın verdiği huzurla güne başlamanın ayrı bir önemi vardır Müslümanın hayatında. O vakitte Rabbinin huzuruna varan kimseye gece ve gündüz melekleri birlikte şahitlik eder. Bununla birlikte sabah namazı ölümün kardeşi olan uykudan sonsuz kudreti sayesinde uyanıp sabaha erişmemizi sağlayan Yüce Allah'a günün ilk şükrünü eda etmenin en güzel ve en anlamlı şeklidir. Allah Resulü benzer şekilde daha farkında olmadıkları birçok faziletini bilmeleri halinde insanların sabah namazına gitmek için ne kadar çaba göstereceklerini şöyle beyan eder. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi. Günün en bereketli anından ve Rabbimizin korumasından mahrum kalmamak adına sabah namazı müminlere sunulan en güzel fırsattır. Geçerli ya da geçersiz çeşitli mazeretlerle, diğer farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte, sabah namazına kalkma alışkanlığını edinmek için gayret göstermek her Müslümanın kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktıklarında üşengeç davranan ve ibadetlerine riya karıştıran münafıklardan müminleri ayırt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazıdır. Rabbimize olan samimiyetimizi ispat noktasında mihenk taşı olan böyle bir ibadeti vaktinde ve hakkını vererek eda edebildiğimiz takdirde nihayetinde Allah'ın rızası, koruması ve cennetini hak etmek zor olmayacaktır.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talib

Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

0: Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır" diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım" diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru" diye dua etmeyi tavsiye etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: "Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt."
4: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huey bin Ahtab'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
4: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
5: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
6: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
7: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
8: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
9: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
3: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
10: Tamam, biz burada kalıp sizi koruruz.
8: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
4: Hoş geldin Huzeyfe.
8: Hoş bulduk.
4: Haberler nasıl?
8: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
4: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
8: Tamam.
4: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
8: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
4: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
7: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
8: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet

0: bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz, onlar da yola çıkarlar.
1: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Babam geldi.
2: Anne bak, abim dayım geldi.
1: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
2: Düşmanı yendiniz babam, değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: Allah'a
3: mi?
4: Allah'a ekber.
2: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
3: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
4: Allah'a ekber.
2: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
4: Allah'a ekber.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
5: Allah! Ezan sesi mi duyuyor?
6: Evet. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah. Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de diyor.
6: Önemli bir şey olmadı.
7: Ne olduğunu bilen var mı?
5: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
6: Gidip bakalım ne diyor.
8: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
9: Allah hayır olsun. Ne oldu acaba? Hayır olsun inşallah.
8: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri! Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
10: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
11: Yürüyelim.
10: Evet, yürüyelim.
8: Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Aramızdan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak.
5: Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun.
6: Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak.
5: Allah Resulü'nün eliyle onlara gereken cezayı verecek.
0: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
12: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
12: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların dört katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?

0: kuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
1: Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
2: Üseyd bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
1: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yok.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
3: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
4: Ne diyor?
3: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
5: Bize destek olacaklarını biliyordum.
3: Bekleyip göreceğiz. Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır." buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir." derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir." derdi.

Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim."

0: Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Kabir, ebediyete açılan kapı. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona, cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah buyurdu ki, kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul mümin ise şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi o kişi her iki yerini birden görür buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah ashabına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmiştir. Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. İbn-i Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette ibret vardır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: evlerinizi kabirlere çevirmeyin, kabrimi de ziyaret yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salavat getirin, çünkü salavatınız bana mutlaka ulaşır.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
2: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak

0: yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz, gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Allah. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunmuştum.

bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir, buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

ettiği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cenab-ı Hak'tan yana ümit var olmak adlı bölüm. Yani raca, kulun Hak Teala'dan hep beklenti içerisinde olması, ümidini kesmemesi. En son kaldığımız hadis 435 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي مُوسَى الْأَشْعَر۪ي Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ Dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğunda, دَفَعَ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Allah Azze ve Celle her bir Müslümana Yahudiyen bir Yahudi'yi verir اَوْ نَصْرَانِيَّنْ Yahut bir Hristiyan'ı verir. فَيَقُولُ Ve ona der ki, هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ İşte bu senin ateşten kurtuluş fidyendir. Böylece her Müslümanın yerine cehenneme atılmak üzere bir fidye olarak kendisine bir Yahudi'yi yahut bir Hristiyan'ı vereceklerini ifade eden bir rivayet. İmam Nevevi bu rivayeti Allah'tan yana ümit var olmak başlığı altında verdiğine göre Müslümanların yerine Cenab-ı Hakk'ın ateşe atmak üzere Yahudileri ve Hristiyanları fidye olarak hazırladığını ve dolayısıyla Müslümanların bu potansiyel hazır fidye dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan yana mağfireti ummayı, hazır başkaları bizim yerimize yanmak üzere bulunduğuna göre Cenab-ı Hakk'ın bizi mağfiret etme beklentisini desteklemesi açısından vermiş olabilir. İmam Nevevi yine Ebu Musa el-Eş'ari'den gelen şu rivayeti de buna ilave etmiş. O fi rivayetin yine benzer bir rivayette anhu yani Ebu Musa el-Eş'ari'den anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'e o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle buyurdu ki yeci'u yevmel kıyameti kıyamet günü gelir nâsun minel muslimîne Müslümanlardan nice insanlar gelir bizunûbin öyle günahlarla gelirler ki emsalil cibali bunlar dağlar gibi günahlar yani o denli çok feyagfiruhallahu lahum Allah bu dağlar kadar çok günahları onlar için bağışlayıverir. Ravahu Muslimun okuduğumuz her iki hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu okuduğumuz ikinci hadisin sonunda şöyle bir ifade de vardı: bu dağlar kadar günahları Allah Müslümanlar için affeder. وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى Ve alır o dağlar kadar günahları Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine koyar. Rivayetin bize vermek istediği mesaj, Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'i bir taraftan affederken, günahları neden ne olursa olsun, bu günahların mukabilinde gah fidye olarak her bir Müslümana karşılık bir Yahudinin yahut Hristiyanın cehenneme atılmasını yahut daha bir kolektif ifadeyle Müslümanların yerine Yahudilerin ve Hristiyanların cehenneme atılmasını

bağışlanmasını Müslümanlar bağışlanırken, üstelik dağlar kadar günahları olsa dahi, bu günahların diğer taraftan Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine yüklenmesini ifade etmiş oluyor. İmam Nevevi bu rivayeti bu anlatımın doğuracağı ümit bakımından vermiş olmalı. Elbette Cenab-ı Hakk'ın kulunu affetmesi, herhangi bir fidye mukabilinde yahut onun günahını illaki başka birinin üzerine yüklemek suretiyle olması gerekmeyebilir. Cenab-ı Hak doğrudan da bağışlayabilir. Nitekim Hristiyanlar Hak Teala'nın kulunu doğrudan bağışlayamayacağını, bunun ilahi adalet ile uyumlu olmadığını iddia ederek sırf bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın oğlunu sözde onların iddiasıyla yani Hazreti Mesih'i İsa Aleyhisselam'ı dünyaya gönderip insanların işledikleri günahların tamamını da onun sırtına yükleyip cezayı onun çekmesini sağlayarak böylece insanları affedebilmenin bir yolunu açmış. Adaletini örselemeden, adaletini bozmadan bu günah yükünü bir başkasının üzerine yıkarak, yani kendi oğlunun üzerine yıkarak insanları affedebilmek için bir mecra açmış. Model bu. Bu modelin sorunlu olan tarafı Hak Teala'nın kendisine karşı işlenen bir cürmü yine zatı itibariyle kendisinin affedememesi, bağışlayamaması. Cürüm o kadar nesnel, o kadar kas katı bir şey ki bunun bir üzerinden çözülmesi gerekiyor adeta. Bu ağırlığın illa birinin üzerine yıkılması gerekiyor adeta. Cenab-ı Hak onu iptal edemiyor, silemiyor, imha edemiyor. Kulunun zatına karşı olan bu cürmünü bağışlayamıyor. Böyle bir akıl dışı takıntının sonucu olarak uydurdukları o teolojide Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanların ve kendisine Allah'ın oğlu olarak inanacak herkesin günahlarını peşinen yüklenen birisidir. Kendisi beri olduğu halde, kendisi suçsuz ve günahsız olduğu halde, üstelik Tanrı'nın oğlu olmasına rağmen bütün günahları üzerine alıp işkencelere uğratılmak suretiyle sözüm ona bunların hepsini Baba Tanrı nezdinde canıyla ödeyerek hesabı kapatmış bulunuyor. Bu denli absürt bir iddianın bir dinin teolojisi olarak üstelik Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ve bütün peygamberlerle gönderdiği aynı hak dinin yani İslam'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'daki versiyonunu bu şekilde ifsad edip bozdular, yozlaştırdılar ve akidesini Allah'a oğul isnat etmek suretiyle teslisi yani üçlemeyi icat ederek hak din olmaktan çıkarıp batıla dönüştürdüler. Kendilerini rahatlattılar. İnsanlar olarak Hristiyanlar artık işledikleri ve işleyecekleri günahları bir başkasının önden karşılığını ceza olarak ödemiş bulunduğu bir kolaycılığa dönüştürdüler. Suçu işleyene, cürmü işleyene artık açık çek verilmiş durumda. Bir başka masum, beri birisi, günahsız birisi bunu önden ödemiş durumda. Onların deyimiyle Baba Tanrı da kendi denklemini sözüm ona adaleti bozmaksızın evladı üzerinden diğer kullarının günahını affedebilmenin bir yolunu bulmuş durumda. Bu anlayış temeli itibariyle sakattır. Çünkü kendisine karşı cürüm işlenen kişi, yani kendisine yanlış yapılan, kendisine saygısızlık edilen kişi, kendisine karşı işlenen

Rivayette Cenab-ı Hakk'ın Müslümanların günahını Hristiyanların yahut Yahudilerin üzerine yıkmak suretiyle çözdüğü gibi bir anlam olmamalı. Muhtemelen buradaki anlam Hristiyanların ve Yahudilerin zaten var olan kendi günahları, kendi inançsızlıkları ve kendi dinlerini tahrip edip yozlaştırmış olmaları, hurafeler edinip batıl inançlar ile hak dinden sapmış olmaları, günahları dolayısıyla, yani zaten kendilerine ait olan günahlar dolayısıyla cehennemlik olmalarını ifade etmek istiyor olabilir. Her bir Müslümana هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ verilen bir Yahudi yahut Hristiyanın işte ateşten kurtuluş fidyen bu olacak şeklindeki ifadesi de Müslümanın günahının onun üzerine yıkılması şeklinde değil de o Yahudi yahut Hristiyanın zaten var olan kendi günahı dolayısıyla olmalı. Okuduğumuz bu her iki rivayetin bu yönü itibariyle açıklamaya ihtiyaç duyduğu izahtan varistedir. Zira ilk anda bir yanlış anlama ihtimalini barındırıyor. Zaten bu rivayeti Ebu Musa el-Eşari'den oğlu, yani Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burde rivayet ettiğinde o dönemde de bir miktar yadırganmış. Halife Ömer bin Abdülaziz kendisinden bu rivayeti duyunca onu yemin etmeye davet etmiş. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına dair. O Allah'ın adıyla yemin ettirmiş ki sen bunu gerçekten baban Ebu Musa el-Eşari'den duydun mu? Gerçekten Ebu Musa el-Eşari böyle bir rivayeti Resulullah söyledi diyerek, Resulullah'tan aktararak size anlattı mı? Ve sen onun oğlu olarak bunu gerçekten kendin duydun mu? Allah'ın Resulü böyle mi demiş? Diye onu yemin etmeye üç kez davet etmiş. O da, yani Ebu Burde, babası Ebu Musa el-Eşari'den böyle bir rivayeti duyduğuna dair üç kez yemin etmiş. Ebu Burde'nin Ebu Musa el-Eşari'den yaptığı bu rivayeti İmam Buhari sahihine almamış. Öte yandan Kütüb-i Sitte müellifleri içerisinde de İmam Müslim dışında hiçbir müellif bu hadise kitabında yer vermemiş efendim. Bu durumda bu hadisin medarı, yani kendisine dayandığı kişi Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Burde'dir. Yani şayet Ebu Burde olmasaydı bizler Hazreti Peygamber'den böyle bir rivayeti hiç bilmeyecektik. Ne var ki İmam Müslim'in bu hadise yer vermesi dolayısıyla bu rivayetin en iyi ihtimalle sahih hadisler içerisinde üçüncü dereceden bir rivayet olduğu düşünülebilir. Netice itibariyle toparlayacak olursak, Cenab-ı Hakk'ın kullarının günahını doğrudan affedebilmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Hristiyanların iddia ettiği gibi illa bu günahları başkalarının üzerine yıkmak suretiyle yapması gerekmez. Doğrudan affedebilir. Hak Teala çok günah işlemiş, hatta günahta sınırları zorlamış olan kullarına seslenerek يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ey günah işlemede, israfa varan, yani haddi aşan düzeyde günah işleyen kullarım, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zaten günahları doğrudan hem de bütün çeşitleriyle affedebilmektedir. Hak Teala sadece şirk üzere ölen, Cenab-ı Hak'tan gayrısını ilahlık konumuna yükseltmiş, ona kulluk etmiş, çağrıda bulunup dua etmiş, dalalete böylece düşmüş kimseleri ve bu halde şayet öldülerse,

0: asla affetmeyeceğini haber veriyor. İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Bunun haricinde her şeyi, dağlar kadar da olsa, denizler kadar da olsa, gökteki muazzam cisimler kadar da olsa, Allah ma duna zalik, bunun haricindeki her şeyi zaten affedebileceğini biz kullarına müjdelemiş. Bunun için Yahudileri ve Hristiyanları bulup günahları onların üzerine illa yıkması gerekmiyor. Kaldı ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette şöyle buyurdu: وَلَا تَزِرُ وَزِيرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahlarını yüklenmez. İlahi adalet bu. Allah bir kimsenin günahını alıp da başka bir kimsenin sırtına vurmaz. Hiç kimse işlemediği bir günahı sırtında bulmaz. Herkes kendi işlediği günahlar ile huzura gelir. Hani denir ya, her koyun kendi bacağından asılır diye. Aynen o şekilde günah, günahın sahibinin cürmüdür. Onun üzerinde olur. Bir başkasına yıkılmaz. Bu minval üzere düşünürsek rivayetin bize vermek istediği mesaj, müminlerin günahları dağlar kadar dahi olsa, değil mi ki Müslümanlar Allah'a iman etmiş, doğru bir akide ve inanç üzereler, Cenab-ı Hakk'ın onları bağışlayabileceğini vaat ediyor, bunun müjdesini veriyor. Öte yandan Yahudilerin ve Hristiyanların akidelerini bozdukları, inançlarını bozdukları, Allah'a oğul isnat ederek şirk koştukları yahut kendilerini Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra Allah'ın diğer kullarından üstün kademede Allah'ın özel kulları sayarak kendi heves ve arzularını ilah edinmek suretiyle yine şirk koştukları Yahudiler örneğindeki gibi için bunların da cehennemlik olduğunu haber veren bir anlatım olarak ele alınabilir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulullah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: "Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım." dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam."

almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz." Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: "Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Resulullah

Allah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman.
1: Ayu zembi indallahi ekber. Kal en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah, şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah radıyallahu

Ah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra 3 parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Peygamber Efendimizin kendisine, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?" diye sorulduğunda, "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını vermiş. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" demesi üzerine Efendimiz, "Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum." demiş. Efendimiz de, "Sen sevdiğinle berabersin." sözleriyle onu taltif etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
3: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bölümde Habeşistan'a yapılan birinci hicreti anlatmaya gayret edeceğim. Hazreti Peygamber, sahabenin karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan dolayı üzülüyor, ancak elinden bir şey gelmiyordu. Sonunda onlara, Allah çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göçseniz iyi olur. Zira orada yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek bu ülkeye gitmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a hicret ettiler. Bu İslam'da ilk hicrettir. Kaynaklar Habeşistan'a hicretin iki kez olduğunu, birincisinin peygamberliğin 5. yılında ve Recep ayında gerçekleştiğini kaydederler. Birinci Habeş hicretine katılanların 4'ü kadın, 11'i erkek olmak üzere toplam 15, bazı kaynaklarda 16 kişiden ibaret oldukları kaydedilmektedir. Bunlar Osman bin Affan ve hanımı Rukiye, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve hanımı Sehle binti Süheyl, Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme, Amir bin Rebi'a ve hanımı Leyla binti Ebu Hasme, Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un, Ebu Sebre, Hatip bin Amr ve Süheyl bin Beyda'dır. Görüldüğü gibi bunlardan bazıları hanımıyla birlikte gitmişlerdir. Bu muhacirler kimisi binekli, kimisi de yaya olarak gizlice Kızıldeniz kenarına, Şuaybe limanına kadar gittiler. Limana tam o sırada iki ticaret gemisi gelmişti. Ücret karşılığında bu gemilere binerek sağ salim Habeşistan topraklarına ayak bastılar. Kureyş müşrikleri onları yakalamak üzere peşlerinden adamlar gönderdiler. Fakat bu adamlar muhacirlere yetişemediler. Muhacir Müslümanlar orada huzur ve güven içinde yaşamaya başladılar. Müslümanlar başka bir bölgeye değil de özellikle niçin Habeşistan'a hicret etmişlerdi? Bu soruya Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerini, Müslümanların oralara hicret imkanı olup olmadığı açısından değerlendirmek suretiyle cevap vermek mümkündür. Her şeyden önce Arabistan'daki Arap kabilelerinden herhangi birinin yanına hicret edemezlerdi. Çünkü bu kabileler henüz müşrik idiler. Çeşitli vesilelerle Mekke'ye geldiklerinde kendilerini İslam'a davet eden Hazreti Peygamber'e henüz hiçbiri olumlu cevap vermemişti. Üstelik bu kabileler Kureyş müşrikleriyle irtibat halindeydiler. Müslümanlar için Kureyş'le aralarının açılmasını istemezlerdi. Arabistan'da oturan Yahudi ve Hristiyanların hakim oldukları bölgelere de gidemezlerdi. Zira Yarımada'daki Yahudi ve Hristiyanlar birbiriyle çekişme içinde ve yek diğerine karşı egemenlik kurmakta birbirleriyle rekabet halindeydiler. Onlar yeni bir rakip istemezlerdi. Yemen bölgesine de hicret edemezlerdi. Çünkü burası Mecusi İran'ın sömürgesiydi. Semavi bir dini kabul etmeye yanaşmadıkları gibi bu dine mensup olanları da kabul etmezlerdi. Irak ve Suriye bölgesi de Müslümanların hicretine elverişli değildi. Zira bu iki bölgeye ulaşmak zor olduğu gibi Kureyşlilerin bu bölgelerle yakın ticari ilişkileri vardı. Dahası buralarda İran ve Bizans nüfuzu hakimdi. Bunun yanı sıra bu bölgelerin idarecileri halka zulüm yapıyorlardı. Umman bölgesinde de zulüm hakimdi. Dolayısıyla tek güvenli bölge Habeşistan'dı. Nitekim Hazreti Peygamber de orayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber'in özellikle oraya hicreti tavsiyesinden onun dünyayı iyi tanıdığını da anlıyoruz. Müslüman muhacirler Habeşistan'da gerek hükümdar ve gerekse halk tarafından iyi muamele görmüşler, ibadetlerini serbestçe yapmışlar, eziyetle karşılaşmamışlar ve kimseden de kötü bir söz işitmemişlerdi. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlerden bazılarının Mekke'de meydana gelen bir olay sebebiyle hicretten 4 ay kadar sonra Mekke'ye döndüğü, ancak olayın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine tekrar Habeşistan'a gittikleri söylenir. Hicret Recep ayında gerçekleşmişti. Muhacirler orada Şaban ve Ramazan aylarında kalmışlar, Şevval ayında geri dönmüşlerdir.
Biraz sonra bahsedeceğimiz olay ise Ramazan ayında meydana gelmiştir. Bazı İslam tarihi kaynaklarında yer alan ve Garanik kıssası diye bilinen bu habere göre Peygamberimiz Kabe'nin yanında Necm suresini okurken "Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı" ayetlerini okuduktan sonra "Güya bunlar yüksek kuğulardır, onların şefaatleri umulur" sözlerini şeytanın telkiniyle söylemiş. Secde ayetine gelince secdeye varmış, bütün kafirler de secde etmişler. Müşrikler putlarının Hazreti Peygamber tarafından övülmesine sevinmişler. Akşam olunca Cebrail aleyhisselam gelerek Hazreti Peygamber'e Allah tarafından vahyedilmeyen sözleri söylediğini bildirmiş. Hazreti Peygamber buna çok üzülmüş, şeytanın söylediği sözleri iptal etmiş. İbn-i Sa'd ve Taberi gibi en eski İslam tarihi müelliflerinin doğruluğunu araştırmadan eserlerine aldığı bu rivayeti, Müslüman alimler sözlerinin çelişkili, ravilerinin zayıf, senetlerinin kopuk ve her şeyden önce tevhid inancına aykırı olması gibi çeşitli yönlerden eleştiriye tabi tutmuşlar ve uydurma olduğunu ortaya koymuşlardır. Hazreti Peygamber'in mücadele içinde bulunduğu putları övücü sözler söylemeyeceği apaçık ortadadır. Nitekim Necm suresinin 19. ve 20. ayetleri putları, putperestliği kötülemekte ve bunların anlamsızlığını açıklamaktadır. Bu ayetlerin hemen peşinden Hazreti Peygamber'in putları öven ifadeler kullanmış olması imkansızdır. Belki bu ifadeleri müşriklerden birisi kullanmış olabilir. Nitekim sahih rivayetlerde putları öven ibareler yer almamaktadır. Muhtemelen eski tarih yazarları bu rivayeti ilahi vahyin şeytanların her türlü saldırılarına karşı korunduğunu ifade etmek gibi iyi niyetle kitaplarına almışlardır. Fakat pek çok batılı yazar uzlaşma noktasından ve muhacirlerin geri dönmesinden hareketle Garanik hikayesini doğru kabul ederek yeni yorumlarla sık sık gündeme getirmişler, İslam'a saldırmak ve vahiy müessesesinde şüphe uyandırmak için malzeme olarak kullanmışlardır. Son olarak 1988 yılında Hint asıllı İngiltere vatandaşı Selman Rushdie tarafından yazılan Şeytan Ayetleri kitabı ile konu tekrar gündeme gelmiştir. Garanik meselesine açıklık getirmek amacıyla İslam dünyasında ve ülkemizde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kıymetli dinleyiciler, Garanik meselesini en net ve detaylı bir şekilde anlamak, konuyu detaylıca öğrenmek için daha önceki programlarımızda, bölümlerimizde de belirttiğimiz üzere İslam ansiklopedisine bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir bölümümüzün daha burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet

Göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.

bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştı.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
3: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
2: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
3: Allah korusun.
2: Git bak bakalım oğlum kapıya.
3: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
4: Baban evde mi Abdurrahman?
3: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
4: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
3: Gelmedi mi?
2: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
3: Babam mescitte değilmiş anne.
2: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
4: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
2: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
3: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
4: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
3: Tamam.
4: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
1: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğum yola ilet beni.
3: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
1: Abdurrahman.
3: Neredesin baba?
1: Abdurrahman'ın sesi bu.
5: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
4: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
5: Buradayım Abdurrahman.
4: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
3: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
4: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
3: Tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
1: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Elhamdülillah.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtban. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
3: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
1: Bir yolunu bulacağım oğlum.
3: İnşallah babacığım.
2: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
0: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
1: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın.

0: Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem, olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
1: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
0: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
0: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
0: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
4: Hoş bulduk İtban.
0: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
4: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
1: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
0: Şurası ey Allah'ın Resulü, bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
1: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
2: Abdurrahman, Abdurrahman.
3: Buyur anneciğim.
2: Namaz bitti mi oğlum?
3: Bitti.
2: Hah, tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
3: Tamam, veririm ben.
2: Al bakalım.
0: Getir oğlum. Şuraya koy.
4: Zahmet etmeseydiniz hiç.
0: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
1: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Resulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizlere de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulünü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama

0: Ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
1: Sakin, lütfen.
0: Anladım.
2: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve... Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
0: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
2: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
3: La ilahe illallah.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: 40 hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
7: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazuk. احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıkagelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona "Bana iman hakkında bilgi ver." diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mümin, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mümin, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu, başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise, bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğum.

doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri, Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İki çocuk da böyledir buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan işte bu dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerimdeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Miktam bin Madi Kerip'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Adi bin Hatim'den radiyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Aldatmak. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, her kim kardeşine bile bile gerçek dışı bir tavsiyede bulunursa, kardeşine ihanet etmiş olur. Allah Resulü hangi alanda olursa olsun insanların aldatılmasına karşı çıkmış, hatta şakayla bile olsa buna asla müsaade etmemiş ve bu konuda "Ben her hal ve şartta sadece hakikati söylerim" buyurmuştur. Onun bu tavrına tanıklık edenlerden Abdullah bin Amir yaşadığı bir olayı şöyle anlatır. Bir gün Resulullah evimize ziyarete gelmişti. Ben henüz küçük bir çocuktum. O otururken ben oyun oynamak için dışarı çıktım. Bu sırada annem, "Abdullah, yanıma gel."

bak sana ne vereceğim dedi. Bunun üzerine Resulullah çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.

Ancak şakalarda ve hatta bazı zor durumlarda kalındığında açıkça yalan söylemek yerine mecaz, kinaye, tevriye gibi edebi sanatlardan yararlanma cihetine gidilebiliyordu. Bu hususta Medine'ye hicret yolunda Allah Resulüne yarenlik eden Hazreti Ebubekir'in yolculuk esnasında gösterdiği incelik ve söz ustalığı da burada anılmaya değerdir. Hazreti Ebubekir saç ve sakalı ağardığından ihtiyar görünüyordu. Ticaret için çeşitli yerlere gidip geldiğinden de daha fazla tanınıyordu. Yolda karşılaştıkları kişiler, "Ey Ebubekir, şu önündeki adam kimdir?" diye sorduklarında, "Bu bana doğru yolu gösteren rehberdir," diye cevap vermişti. Muhatapları Hazreti Peygamber'i gidecekleri yolu tarif eden bir rehber olarak anlarken o bu sözüyle Resul-i Ekrem'in kendisi için hidayet rehberi olduğunu kastediyordu. Peygamberimizin doğruluk ve sadakat timsali olarak bilinen bu güzide sahabisi, Mekke müşriklerinin kendilerini aradığı zorlu hicret yolculuğunda bile insanları kandırma yoluna gitmemiştir. İşte bu davranış bütün Müslümanlar için önemli bir mesaj niteliğindedir. Çünkü o bu tavrıyla zor durumlarda bile insanları aldatmak yerine söz sanatının inceliklerini kullanarak bir çıkış yolu bulmanın mümkün olabileceğini göstermektedir. Peygamberimiz aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için kendisine müracaat edenleri doğru sözlü ve samimi olmaları konusunda uyarmıştır. Nitekim Allah'ın vahiy ile bildirmediği konularda o da diğer insanlar gibi gördüklerine ve duyduklarına göre karar veriyordu. Bazı kişilerse yaptıkları konuşmalarla daha etkileyici ve daha inandırıcı olabiliyorlardı. Hatta bazıları asılsız deliller göstererek ve yalancı şahitler tutarak gerçeğin aksi yönde bir karar alınmasına sebep teşkil ediyorlardı. Bunun için Hazreti Peygamber, haksız olduğu halde haklı görünmeye çalışan kimseleri ikaz ederek, bu tür yollarla elde edilen kazancı, elde tutulan bir ateş parçası olarak nitelemiş ve bundan şiddetle kaçınmak gerektiğini belirtmiştir. Diğer taraftan onun en önemli sünnetlerinden olan istişare konusunda da son derece titiz davranmak, başkalarına yol gösterirken doğrudan ve haktan ayrılmamak gerekmektedir. Danışanı yanlış ve zarar verecek şekilde yönlendirmek de bir aldatma olduğundan Allah Resulü, "Her kim kardeşine bile bile gerçek dışı bir tavsiyede bulunursa, kardeşine ihanet etmiş olur," buyurmuştur. Şu halde hem sorunlarına çözüm arayan kişilerin hem de bu sorunları giderecek makamlarda bulunanların adalet, eşitlik, doğru sözlülük, samimiyet gibi temel ahlaki değerlere daima bağlı kalmaları şarttır. Aksi takdirde bu değerlerin yerini haksızlık, tarafgirlik, yalan ve aldatma gibi toplumu birbirine düşüren, kardeşlik bağlarını koparan, güven ve istikrar ortamını zedeleyen hususların alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda Peygamberimiz, Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz buyurmuştur. Her Müslüman kendine düşen vazifeleri yaptıktan sonra işin ehli kimselere danışmayı da bir erdem olarak kabul etmelidir. Kuşkusuz bir bilene danışmak, o kişinin görüşlerine değer vermek anlamına geldiği gibi, tek yönlü bakış açısının doğuracağı yanılgılardan da insanı kurtarır. Aldatmanın ve aldanmanın söz konusu olabileceği ilişkiler ağının en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz eşler arasında olandır. Mesela Muire bin Şube peygamberimize gelerek Medineli Müslümanlardan olan bir hanımla evlenmek istediğini söyleyince Resulullah onu gördün mü demiştir. Muire hayır cevabını verince Allah Resulü öyleyse git de onu gör buyurmuştur. Böylece Allah Resulü evlilik öncesi tarafların birbirlerini görmelerini ve tanımalarını istemiştir. Müstakbel eşlerin birbirleri arasında yakınlık ve muhabbet sağlanması için bunu gerekli görmüştür. Çünkü bu aşamada tarafların yapmacık ve hilekar davranışlar sergilemek yerine içten ve dürüst olmaları kendi gelecekleri açısından son derece önemli bir husustur.
Evlilikten sonra da eşlerin birbirlerine olan sevgi bağlarının koparılmaması gerekmektedir. Bu yüzden Hazreti Peygamber evli çiftlerden herhangi birini eşine karşı kışkırtmayı ve kandırmayı Müslüman kişiliğinden ayrılmak olarak nitelemiş, aynı şekilde bir hizmetçiyle efendisinin arasını açmayı da kendi yolundan uzaklaşmak olarak değerlendirmiştir. Bunların yanı sıra savaş maksadıyla sefer düzenleneceği zaman gideceği yeri gizli tutarak başka bir yere gidiyormuş izlenimi veren Peygamberimiz bunu harp hilesi olarak izah etmiştir. Bu bağlamda harp hiledir buyurarak bir taraftan savaşta başvurulacak çeşitli taktik ve stratejilerin aldatma sayılamayacağını ifade etmiş, diğer taraftan düşmanın da benzer stratejileri uygulayabileceğini, dolayısıyla uyanık ve dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmıştır. Zira alınacak önlemler ve geliştirilecek taktikler konusunda gizli hareket ederek düşmanı yanıltmak bir savaş stratejisidir. Bu da Hazreti Peygamber'in özel şartlarda takip edilmesi gereken bir sünneti olarak değerlendirilmelidir. Ancak o savaş sonrası zamanlarda dahi verdiği sözleri tutmuş, yaptığı antlaşmalara sadık kalmış, insanları asla aldatmamıştır. Bu noktada Hudeybiye Antlaşması henüz imzalanma safhasındayken, ayağındaki prangalarla gelen ve müşriklerin elinden kaçarak kendisine sığındığını söyleyen Ebu Cendel'e antlaşmanın Mekke'den gelerek Müslümanlara sığınan, Müslüman bile olsa Mekkelilere iade edilecektir şeklindeki maddesini hatırlatması ve ahdine sadık davranarak onu geri çevirmek zorunda kalması son derece etkileyici bir örnektir. Hazreti Peygamber kendisine gelip Müslüman olmak üzere biat eden Cerir bin Abdullah'tan diğer Müslümanlara karşı samimi olmasını istemiş, bizzat kendisi de hiçbir zaman ve hiçbir surette insanlara karşı samimiyet ve sadakatten ayrılmamıştır. Sünnetini yaşatmak ve böylece cennete erişmek isteyenlere de hep bunu tavsiye etmiş, tıpkı küçük Enes'e söylediği gibi, "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze

yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz,

Bir koku sardı, bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, İstersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: "Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca'a ve la menca mink illa ileyk amentu bi kitabika allazi enzelt ve bi nebiyyika allazi erselt."
4: "Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. "Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, 'Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür,' dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?'

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Vel mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim.
2: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mü'min de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz, çevresindeki insanların malına zarar vermez, İnsanları diliyle incitmez, yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mü'min, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. "Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım" diyen sahabiye, "Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol" buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen,

0: Ben, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin

eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

merakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlar

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmıysa tamamlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri ya Resulallah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

0: Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Sizden birine kıyamet gelirse şayet, siz hayattayken kıyamet kopacak olursa ve elinde de bir fidan, ağaç fidanı bulunacak olursa mutlaka onu diksin. Kıymetli kardeşlerim, müminin vazifesi ihyadır, yaşatmaktır, yeşertmektir. Müminin vazifesi öldürmek, yok etmek değildir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cabir bin Abdullah'tan nakledilen hadis-i şerifte Men ahya ardan meyiten felehu fehiye lehu buyurmuştur. Ve ma ekeletil avafi minha fehuve lehu sadaka. Kim ölü bir araziyi ihya ederse ihya ettiği o arazi ona ait olur. Tabi günümüzde devletin verdiği yetkiyle, devlet böyle bir imkan tanıyacak olursa, ihya ettiği, diktiği, ektiği o araziden elde edilen meyve ve sebzeler şayet etraftaki kurtlar, kuşlar, canlılar, insanlar, tüm varlıklar yiyecek olursa فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ kendisi için bir sadakadır buyurmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim, dünyanın adeta çölleşmeye yöneldiği şu günlerde, suyun, yağmurun çekilmeye başladığı bu günlerde biz yağmuru, suyu çekecek yeşilliği, ağaçları, ormanları tekrar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes bir fidan dikmiş olsa kıymetli kardeşlerim, yeryüzü tekrar yeşillenecektir. Yüce Rabbimiz bize o kadar nimet sunmuş ki Hac suresinin 5. ayetinde sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman o canlanır, ölü dirilir, yeniden hayata döner. Evet, Yüce Rabbimiz bakın hayata döndürmekten, ihya etmekten bahsediyor. Su ile ihya edeceğini söylüyor. Suyu Allah-u Teala çekecekse, elimizden alacaksa onu kim getirebilir diyor Mülk suresinde de. Yerin altına çekecek olursa o suyu, onu tekrar kim getirecek? Evet, bir döngü var. Güneş suyu buharlaştırıyor, gökyüzüne çıkıyor ve tekrar bir rahmet bulutundan bizlere, Allah'ın bir rahmeti olarak yeryüzüne tekrar iniyor. Yağmurla, karla, doluyla. Ve o kupkuru toprağı tekrar yeşertiyor. İşte burada insanoğluna büyük görevler düşüyor kıymetli kardeşlerim. Kış aylarında kuru yerlerde toprak kuru ve ağaçlar ölü gibidirler. Yağmurların yağmasıyla veya toprağın ve ağacın tekrar sulanmasıyla bahar mevsiminde bir canlanma, yeşerme başlıyor. İşte bu hadise insanların da ahiret alemiyle, haşirle, dirilmeyle yeniden karşılaşacaklarının da bir işareti olmuş oluyor. İşte biz bu yeniden dirilmeyi, ihyayı yeryüzünü imar ederek, yeryüzünü mamur hale getirerek adeta insanlara göstermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Cabir radıyallahu anh'den nakledilen hadis-i şerifte "Men garasa garsan ev zer'a zer'an fe ekele minhu insanun ev tayrun اَوْ سَبْعُنْ اَوْ دَابَّتُنْ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ buyurmuştur. Yani kim bir ağaç diker veya ekin ekecek olursa, ondan bir insan yer, bir kuş yer, bir yırtıcı hayvan veya
yerde sürünen sürüngenler, karıncalar yiyecek olursa fehuve lehu sadakatun diyor. Onun için bir sadaka olmuş olur. Evet. Ümmü Mübeşşir radıyallahu anh'ten de benzeri bir rivayet görüyoruz. Men garsa garsen ev zera zer'an fe ekele minhu insanun ev seb'un ev dabbetun ev tayrun fehuve lehu sadaka. Yani kurt kuş bizim ektiğimiz, biçtiğimiz, diktiğimiz ziraatta ağaç cinsinden, bitki cinsinden ne var ise bu insanın, hayvanların, kurdun, kuşun yemiş olduğu meyvelerden bize bir fayda gelecek. Sadaka hükmündedir. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, bunlar adeta bir sadaka-i cariye hükmündedirler. Hani öldükten sonra insanın amel defteri kapanır, sadaka-i cariye olarak veya hayırlı bir ilim yahut ardından dua edecek salih bir evlat amel defterinin açık bırakılmasına sebep olur diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte öldükten sonra arkamızdan bize sevap gelecek bir gelir kaynağıdır aynı zamanda bu. Ağaçların ve ekinlerin yaptıkları tesbihatın sevabını da eğer buna ekleyecek olursak amel defterimizin ne kadar sevapla kabarık olduğunu hayal bile edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, vatanımız o kadar bereketli, o kadar mümbit ki her taşı, toprağı neredeyse bir ağaç, bir meyve, bir sebzenin yetişmesine, büyümesine neden olabilir. Bu yüce Rabbimizin büyük bir nimetidir. Dünyanın her yerinde böyle bir iklimde yoktur da. Mesela çöl ikliminin bulunduğu bölgede bile insanların çalışarak o çöl arazisini, verimsiz o kumları kaldırarak altından verimli toprağa ulaşıp yine orada yeşillikler ortaya koyabiliyorlar. Evet, Efendimiz ne güzel söylemiş. Kıyamet üstünüze kopsa da elinizde bir fidan varsa mutlaka onu dikiniz buyurmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim, ağaç dikmek adeta fiili bir duadır. Rahmet hazinelerinin kapısını aralamaktadır. Yani ağaçların ne kadar faydalı olduğunu burada sizlere tek tek anlatmak zahit olacaktır kıymetli kardeşlerim. Yani bizim bu dünya hayatında ağaç dikmemiz bile sevap kazanmaya vesile olan çok güzel bir ameldir. Evlerimizin ısıtılmasından tutunuz, elimize aldığımız kitaplar, defterler, kalemler hep bu güzel ağaç nimetinin faydalarıdır. Meyveleri ise birbirinden farklı lezzetleriyle insanlara ve tüm canlılara imkan tanımaktadır. İşte bütün bunlar yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu büyük nimetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor yüce Rabbimiz. Yeryüzünde ne varsa, yeryüzünde ne varsa bakın, göklerde, yeryüzünde ne varsa Allah-u Teala'yı tesbih eder. Evet, her bir bitki, her bir ağaç Allah-u Teala'yı kendi halleriyle tesbih etmektedirler. Onun varlığına, birliğine aslında en güzel şahadeti onlar ortaya koymaktadırlar. Her bir bitkinin çiçek açması, sümbül vermesi aynı zamanda bize tebessüm etmeleridir. Baharın, ağaçların o güzel çiçek açmaları rengarenk çiçeklerle bize adeta tebessüm etmektedirler. Onlar Rablerini tesbih ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman bir adam ağaç diker de ondan insan, hayvan, kuş yiyecek olursa kıyamet gününe kadar onun için bir sadakadır buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizim çevremizi ağaçlandırmamızı, yeşillendirmemizi, çiçeklendirmemizi, meyvelendirmemizi bizden talep etmektedir. Müslümana ancak böyle bir amel yakışır. Evet, dikilen her ağaçtan, her bitkiden yenilen kişiye sadaka olarak geri dönmektedir. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Ebu Darda radıyallahu anh Şam'da ağaç dikiyor. Tabii yanına da ilim için talebeler geliyor. Ama şaşırıyorlar. Ya diyorlar ki sen Allah'ın peygamberinin dostu, sahabisisin. Sen ağaç dikmekle mi meşgulsun diyerek adeta kendisinin dünyaya meylettiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Yadırgıyorlar.
Ebu Derda Hazretleri de onlara bakın şu cevap veriyor. Durun bakalım. Böyle rastgele çarçabuk hakkımda hüküm vermeyin diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işittim siz biliyor musunuz? Bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden herhangi bir insan veya Allah'ın yarattıklarından herhangi bir yaratık yiyecek olursa o ağacı diken için sadaka olur. Ne güzel bakın. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de benzeri bir rivayet naklediyor. Men garese garsen fe esmera fe atahullahu bi kulli temeratin adede ma yakrucu minet temera hasenat. Kim bir ağaç dikecek olursa Allah-u Teala da ona meyve verecek olursa o meyvelerin adedince sevap kazanır. Meyvelerin adedince sevap kazanır. Demek ki kurt kuş, yırtıcı hayvanlar, yerde sürünen böcekler yediği sürece sevap kazanıyoruz. Böyle bir imkanı Yüce Rabbimiz bize veriyor ve sadaka sevabı, sadaka-i cariye sevabı kazanıyoruz. Rabbim bizleri çevreye gerekli önemi verenlerden eylesin. Hayatımızda mutlaka ağaç veya bitki diken ve hayatını bununla süsleyen kişilerden eylesin kıymetli kardeşlerim. Yemyeşil bir dünyayı görmek arzusuyla her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme inni es'elukel huda vettuqa vel afafe vel gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner." buyurdu. O da "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın."

Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
3: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: "Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var." İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Hazreti

Hem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye "İstiğfar nasıl söylenir?" diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim" dersin cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el, alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil.

0: dil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayeti celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatab.
3: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz" buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda

0: sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huyey bin Ahtab'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
2: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
4: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
6: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
7: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi.

0: benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Sufyan.
1: Görüyorsunuz artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
3: Tamam, biz burada kalıp sizi koruruz.
0: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
4: Hoş geldin Huzeyfe.
0: Hoş bulduk.
4: Haberler nasıl?
0: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
4: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
0: Tamam.
4: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
0: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
4: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
5: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
0: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halid bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar.
5: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Anne bak, abim dayım geldi.
2: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
1: Düşmanı yendiniz babam, değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: Allah
3: mi?
4: Allah'a ekber.
3: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
5: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
4: Allah'a ekber.
3: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
4: Allah'a ekber.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince... Vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez Peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
6: Allah! Ezan sesi mi duyuyor?
7: Evet. Hayırdır inşallah.
6: Allah Allah.

0: Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de değil.
1: Önemli bir şey olmalı.
2: Ne olduğunu bilen var mı?
0: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
1: Gidip bakalım ne diyor.
3: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayır olsun. Ne oldu acaba? Hayır olsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri! Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
5: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
6: Yürüyelim.
5: Evet, yürüyelim.
3: Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Aramızdan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak.
0: Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun.
1: Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak.
0: Allah Resulü'nün eliyle onlara gereken cezayı verecek.
7: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
0: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
8: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
8: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
3: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
8: Evet, şu anda herkes güvende.
3: Yiyecek stokları ne durumda?
8: Bizi uzun süre idare eder.
3: Peki ya su?
8: O da yeteri kadar var.
5: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek.
7: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
9: Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
3: Useyd bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
9: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
7: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
10: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
1: Ne diyor?
10: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
8: bize destek olacaklarını biliyordum.
5: Bekleyip göreceğiz. Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
7: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.''

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescit ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.

0: Bismillahirrahmanirrahim, ne oluyor böyle?
1: Korkma sen, bakarım ben şimdi.
0: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
1: Allah korusun.
0: Git bak bakalım oğlum kapıya.
1: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
2: Baban evde mi Abdurrahman?
1: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
2: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
1: Gelmedi mi?
0: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
1: Babam mescitte değilmiş anne.
0: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
2: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
0: Ah, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
1: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
2: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
1: Tamam.
2: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
3: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
1: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
3: Abdurrahman.
1: Neredesin baba?
3: Abdurrahman'ın sesi bu.
4: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
2: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
4: Buradayım Abdurrahman.
2: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
1: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
2: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
1: Tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
3: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
0: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
3: Elhamdülillah.
0: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
3: Bir yolunu bulacağım oğlum.
1: İnşallah babacığım.
0: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
3: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
5: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
3: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem, olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
5: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
3: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz öyle mi?
3: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
1: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
6: Hoş bulduk İtban.
3: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
6: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
5: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
3: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
5: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
0: Abdurrahman, Abdurrahman.
7: Buyur anneciğim.
0: Namaz bitti mi oğlum?
7: Bitti.
0: Tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
7: Tamam, veririm ben.
0: Al bakalım.
3: Getir oğlum. Şuraya koy.
6: Zahmet etmeseydiniz hiç.
3: Ne zahmeti ey Ebu Bekir. Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
5: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Resulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulü'nü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
4: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
4: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım, beni bağışlayın, Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
8: La ilahe illallah.
9: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum" demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara "Ne var ne yok?" diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir

ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Orucun farz kılınması. Şaban 2, Şubat 624. Nefsi terbiye vesilesi olarak farklı inanışlarda uygulana gelen yeme içme ve bir takım zevklerden bir süreliğine uzak kalma anlamındaki oruç, Arapça ifadeyle savm, Arapların bilmedikleri bir konu değildi. Ancak uygulama şekilleri ve ona anlam yükleme tavırları putperestlik inanışıyla iç içeydi. Hazreti Peygamber onların bütün olumsuz tavırlarından uzak bir şekilde her ayın 3 gününde oruç tutardı. Ashabına da böyle tavsiye ederdi. Ancak özellikle hicret sonrası Medine'deki Yahudilerle ortaya çıkan etkileşimde yine Allah tarafından desteklendi. Çünkü peygamberlik görevi vesilesiyle insanlığa huzur kaynağı olarak sunmaya çalıştığı İslam öğretisi Yahudilerce alay konusu haline getirilmişti. Hicretten sonra 2. yılın Şaban ayında Müslümanlara her yıl Ramazan ayında oruç tutmalarını farz kılan şu ayetler nazil oldu. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler. Orucun farz kılınmasını emreden bu ayetlerle Hazreti Peygamber ve Müslümanlar hicretin 2. yılı Ramazan ayında ilk defa oruçlarını tuttular. Orucun farz olduğu ayın vahyin başladığı Ramazan ayı olması Müslümanlar için çok anlamlı olmuştu. Böylece bu ayın peygamberlerine gelen bütün vahiyleri içine alan Kur'an ayı olacağına bir işaret almış oldular. Orucun farz kılınmasıyla Hazreti Peygamber Medine toplumunda Müslümanların özgün kimliğini daha da belirginleştirme gücü buldu. Kureyş'le ilk hesaplaşma, Bedir Savaşı, Gazvesi, 17 Ramazan 2, 13 Mart 624. Hazreti Peygamber, İslami kimliğin belirginleşmesine yön veren vahiyleri bir bir hayata geçiriyordu. Ancak sürekli olarak karşı karşıya oldukları güvenlik sorununu aklından çıkaramıyordu. Tedbir amaçlı olarak başlattığı keşif ve istihbarat güçlerinin çabalarıyla artık Kureyş'in her hareketinden haberdar olur hale gelmişti. Hicretten kısa bir süre sonra Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Süfyan ve Übey bin Halef Medineli Müslümanlara bir mektup gönderdiler. Hazreti Muhammed'i güven ve koruma altına alıp ona yardım etmelerinin utanılacak bir şey olduğunu, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, aksi takdirde aralarında savaş çıkabileceğini bildirdiler. Hatta Medine'ye karşı bazı ekonomik baskı tedbirleri de almaya başladılar. Bu tehdide Ensar adına Kâb bin Malik bir şiirle red cevabı verdi. İki taraf arasında mücadele devam ederken, Hazreti Peygamber ve ashabının hicret haberi Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmına ulaşmıştı. Birçok kabile Hazreti Muhammed'in davranış ve tepkilerini takip ediyor, hatta hicret etme imkanı bulamayan veya Müslümanlığını gizleyen kimseler ortaya çıkacak gelişmeleri bekliyordu. Bu arada Hazreti Peygamber zulme maruz kalan müminlerin silahla mücadele edebilmelerine izin veren vahye dayanarak Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bundan vazgeçirmek için onları ticaret yollarında sıkıştırmaya ve ekonomik baskı altına almaya karar verdi. Böylece onların İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlıklarına karşılık verilmiş olacaktı. Bu maksatla çeşitli stratejik noktalara 4 seriye ve 4 gazve düzenlendi. Söz konusu seferler esnasında Medine ile Mekke arasında oturan bazı kabilelerle anlaşma yaparak onların tarafsız kalmalarını sağladı. Bütün bu gelişmeler olurken Kureyşli müşrikler Medine'ye saldırıp İslam'ı ortadan kaldırmak için bir savaş hazırlığı içerisindeydi. Yapılacak savaşın masraflarını karşılamak üzere Ebu Süfyan'ın başkanlığında Mekkelilerden her kesimin ortak olduğu büyük bir ticaret kervanını Medine yoluyla Şam'a göndermişlerdi. 1000 deveden oluşan ve 50 bin dinar sermaye ile hazırlanan bu kervan, Kureyş tarafından sevk edilen en büyük kervanlardan biriydi. Kervanda büyük ihtimalle Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Müslümanların Mekke'deki evlerine bırakmak zorunda kaldıkları çok sayıda değerli eşya da vardı. İstihbarata çok önem veren Hazreti Peygamber böyle bir kervandan haberdar olur olmaz araştırmalarını yoğunlaştırdı. Edindiği bilgileri paylaşmak üzere ashabını topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Kendilerini sefere davet etti. Gerektiğinde müşriklerle savaş da yapılacaktı. Hem Ensar hem de Muhacir bu sefere gönüllü olarak katılabileceklerini belirtti. Bedir, Medine-Mekke yolunun Şam kervan yoluyla birleştiği bir yerdi. Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıktaydı. Bedir kasabasındaki kuyular o dönemde kervanların dinlenme ve ikmal yeri olarak hizmet görüyordu. Bir müddet sonra kervanın dönüş haberini öğrenen Hazreti Peygamber olası bir çarpışmaya karşı hazırlıklarını tamamlattı. 12 Ramazan 2, 8 Mart 624'te yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakarak Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Mus'ab bin Umeyr, Ali bin Ebi Talip ve Sa'd bin Muaz tayin edildi. Ordusunun sayısı 74'ü muhacir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305'ti. Orduda 70 deve, 2 de at bulunuyordu. Ticaret kervanları için güvenlik tedbirleri çok önemliydi. Nitekim kervanın reisi Ebu Süfyan, bölgeye yaklaştığı esnada yaptığı istihbarat sonucu Hazreti Peygamber'in baskın teşebbüsünü öğrendi. Yardım istemek üzere Mekke'ye derhal adam gönderdi. Kendisi de kervanı pusuya düşürmemek için yön değiştirdi. Bedir'e uğramadan daha az kullanılan sahil yolunu takip etti. Kervanda herkesin ortaklığı vardı. Kervanın Müslümanlarca ele geçirilmesi, kendilerinin aşırı derecede zayıflamasına, Hazreti Peygamber'in ve ona inananlarınsa karşı konulamaz şekilde güçlenmelerine yol açabilirdi. Dolayısıyla Ebu Süfyan'ın yardım isteği Mekke'ye ulaşır ulaşmaz, Kureyş kabilesinin bütün kollarından 1000 kişilik bir ordu toplandı. Şarkılarla erkeklere tezahürat yapmak ve bazı hizmetler için kadınlar da orduya katıldı. Orduda 700 deve, 100 de at vardı. Ebu Cehil'in kumandasındaki ordu, Ebu Süfyan'ın yaptığı güzergah değişikliğinden habersiz bir şekilde kendilerine verilen bilgi doğrultusunda Bedir'e doğru yola çıktı. Bölgeye vardıklarında artık iki taraf içinde savaş kaçınılmaz hale gelmişti. 13 Mart 624 günü sabahın erken saatlerinde iki ordu Bedir'e doğru ilerledi. Müslümanlar Ramazan ayı içerisinde mecbur kalınan bu seferde sonradan kaza etmek üzere oruç tutmadılar. Bedir kuyularının olduğu bölgeye müşriklerden önce ulaşmışlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hubab bin Münzir'in tavsiyesi üzerine kendilerine en yakın kuyu hariç diğer kuyuları kapattırdı. Orduyu savaş nizamına soktu ve savaştan önce şu hitapta bulundu.

Saflarınızı bırakıp ayrılmayınız. Hiçbir yere kımıldamayıp yerinizde kalınız. Ben emir vermedikçe savaşa başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice yaklaşınca elinizle taş atınız. Daha da yaklaşırsa mızrak ve kargılarınızı kullanınız. Kılıç en sonra düşmanla göğüs göğüse gelindiği zaman kullanılacaktır. Hazreti Peygamber o zaman için tek tip askeri kıyafet geleneği olmadığından Müslümanlara bu savaştaki parolanın, şiarın "Ya Mansur Emit, ey muzafferler öldürün" ve "Ehad, Ehad, Allah bir, Allah bir" olduğunu duyurdu. Bütün hazırlıklara rağmen Hazreti Peygamber, cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Adi kabilesinden Ömer bin el-Hattab'ı Kureyşlilere göndererek onlara Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Ancak Kureyşliler kan dökerek hesaplaşmakta ısrar ettiler. Savaş, Arap geleneklerine göre teke tek vuruşma denilen mübareze ile başladı. Bu mübarezede amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip, amcası Hamza ve Ubeyde bin el-Haris, Mekke'nin en önemli üç adamı olan Utbe bin Rebiya, kardeşi Şeybe ve Velid bin Utbe'yi öldürdüler. Mübarezelerden sonra başlayan ve 4-5 saat kadar süren savaş ikindiye doğru Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Savaşta başta Ebu Cehil olmak üzere toplam 70 müşrik öldürüldü. 70 kişi de esir alındı. Müslümanlar 6'sı muhacirlerden, 8'i de ensardan olmak üzere toplam 14 şehit verdiler. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed, şehitlerin cenaze namazını kılarak onları defnettirdi. Müşrik ölülerini de gömdürttü. Düşman ölülerine her türlü tecavüz ve parçalama hareketlerini yasakladı. Hazreti Peygamber, esirlere yapılacak muamele konusunda ashabın görüşünü aldı. Ömer bin el-Hattab, Sa'd bin Muaz gibi bazı sahabiler, onların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini teklif ettiler. Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını önerdi. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in görüşünü benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem ödemelerini şart koştu. Esirler arasında Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, amcaoğulları Akil ve Nevfel de bulunuyordu. Fidye ödenmesi konusunda bunlara herhangi bir ayrıcalık tanınmadı. Bazı esirler karşılıksız, okuma yazma bilenlerse 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Müşriklerden elde edilen ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüşüldü. Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha'yı zaferi haber vermek üzere Medine'ye gönderdi. Kendisi de Ramazan'ın sonuna doğru ordusuyla birlikte Medine'ye döndü.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abdun yahtilud dunya bid-din. Bi'sel abidu abdun hawan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde, kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim, onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Ebu Ümame el-Bahili'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim, beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur, sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
4: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve

Dine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir. Buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır, pamuklara sarılmıştır, hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle, yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu, meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes, gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler, kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş, meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş o yetim ellerinden tutmuş, diktiği boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler: "Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır." Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. "Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır" cevabını verir.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram yani Kâbetullah hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer'le evlenmiş ve İsmail adında verdikleri bir çocukları olmuştu. Hazreti İbrahim, Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye, yani bugün Kabe'nin ve Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin biraz yukarısında yer alan büyük bir ağacın altına getirdi. O günlerde o bölgede su bulunmadığından kimse yaşamıyordu. İçi hurma dolu bir bohça, su dolu bir kırba ve emzikli bir çocukla oraya bırakılan Hazreti Hacer, yanlarından uzaklaşıp giden Hazreti İbrahim'e, "Ya İbrahim, ne insan ne de başka bir şey olan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diye tekrar tekrar sormuş, ancak Hazreti İbrahim geriye dönüp cevap vermemişti. Nihayet Hazreti Hacer, "Sana bunu emreden Allah mı?" diye sordu. Buna cevaben Hazreti İbrahim, "Evet, Allah emretti," diye karşılık verdi. Aldığı cevapla ikna olan Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bizim yok olup gitmemize izin vermeyecektir," dedi ve çocuğunun yanına döndü. Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'den ayrılan İbrahim aleyhisselam onlardan gözle görülemeyecek kadar uzaklaştı. Seniyye mevkiine gelince yüzünü bugünkü Kabe'nin bulunduğu noktaya dönen Hazreti İbrahim ellerini kaldırdı ve şu duayı yaptı. "Rabbimiz, ben ailemi senin kutsal evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." Aradan geçen zaman içinde oğlu İsmail ile birlikte kalan Hazreti Hacer'in kırbasındaki su tükendi. Suya ihtiyaç duyan Hazreti Hacer, daha sonra orada bulunan iki yüksek tepe olan Safa ile Merve arasında çaresiz bir şekilde su aramaya başladı. Safa tepesine çıktı, sonra vadiye yöneldi ve birilerini görme ümidiyle ufukları süzdü. Fakat hiç kimseyi göremiyordu. Bu defa Safa tepesinden indi, telaşla koşturuyordu çünkü susuz kalmışlardı. Vadiyi geçti ve Merve mevkiine geldi. Orada da kimseyi göremedi. Hazreti Hacer bu suretle Safa ile Merve arasında 7 defa gitti geldi. Su bulmak için çırpınan Hazreti Hacer bir ses işitti. Sese kulak verdi. Ardından da "Sesini işittirdin. Eğer yapabileceksen bize yardım et," dedi sesin geldiği yöne doğru. Bu esnada zemzem suyunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Melek kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Çıkan zemzem suyundan içen Hacer, oğlu İsmail'e de içirdi. Suyu bir yandan avuçlarıyla kırbasına dolduruyor, bir yandan da zayi olmasın diye bir çukur kazıyordu. Bu durumu gören melek, "Telef oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evidir. Onu bu çocukla babası inşa edecektir. Allah İbrahim ailesini zayi etmez," dedi. Değerli dinleyicilerimiz, bu olayın üzerinden yıllar geçmiş, İsmail büyümüş ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlenmişti. Hazreti İbrahim onları ziyarete geldiğinde evde İsmail yoktu. Kendisini karşılayan İsmail'in eşine oğlunun nerede olduğunu ve ne yiyip içtiklerini sordu. Gelini İsmail'in ava gittiğini, kendilerinin et yiyip zemzem içtiklerini söyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, Allah'ım, yiyecek ve içeceklerine bereket ver diye dua etti. İşte bu duaya atıfta bulunan peygamberimiz, İbrahim'in duasıyla Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinde bereket vardır buyurmuştur. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i bir başka ziyaretinde, "Ey İsmail, Rabbim kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti," dedi. Hazreti İsmail, "O halde Rabbinin emrini yerine getir," diye karşılık verdi babasına. Hazreti İbrahim, "Ancak Allah senin de bu işte bana yardım etmeni emir buyurdu," dedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail, "Öyleyse yardım ederim," dedi. Baba oğul birlikte Yüce Mevla tarafından işaret edilen yere Beytullah'ın temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladılar. Hazreti İsmail taş getiriyor, Hazreti İbrahim de örüyordu. Duvarlar iyice yükselince makamı İbrahim'de bulunan taşı getirdi Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim de onu basamak olarak kullanıp duvarları örmeye devam etti. Kabe'yi insanların din ve dünyaları için ayakta kalma sebebi kılan Yüce Mevla, orada kan dökmenin helal olmadığı, hatta müşrikler kendileriyle savaşmadıkça orada savaşın helal olmayacağını bildirmektedir bizlere. Allah-u Teala Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail peygamberlere inşa ettirdiği beyti kendine nispet ederek beytim, yani evim diye nitelendirmiş, savaş halinde bile oraya girenlerin güven içerisinde olacağı teminatını vermiştir. Bu ayrıcalığa sahip olan Kabe, içerisinde bulunduğu kentin de ayrıcalıklı kabul edilmesine sebep olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabet olan Kabe, Yüce Mevla tarafından mübarek ve hidayet kaynağı olarak takdim edilmekte, yoluna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır mealindeki Ali İmran suresi 97. ayetiyle de Kabe'nin misyonuna dikkat çekilmektedir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun uyarısıyla Kabe hizmetlerine de değinilmektedir. Kabe'nin misyonu ve değeri kendisine verilen isimlere de yansımıştır. Mesela Kabe-i Muazzama, Beytullah, Beyt-i Atik, Beytül Haram bunlardan bazılarıdır. Kabe ziyareti, Kabe yolu, Kabe eşiği gibi ifadelerde Kabe'yi öne çıkaran beyanlardır. Müslümanlar arasında çok özel bir yere sahip olan Kabe, cahiliye döneminde bile kendisine hizmet eden kabilelere ayrıcalıklar sağlamış, o dönemde Kabe hizmetlerini yürütmekte olan Kureyş, gerek ticaret hayatında ve gerekse farklı ülkelere yaptıkları seyahatlerde bir takım ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e verilen "Evimi tertemiz tutun" mealindeki Bakara suresi 125. ayetle birlikte başlayan Kabe hizmetleri Hazreti Peygamber'in dedelerinden Kusay bin Kilab zamanında Kureyş'e geçmiştir. İnsanlar için kurulan ilk mabet olduğu Kur'an'da Ali İmran suresi 96. ayetinde açıkça ifade edilen Kabe, rivayetlere göre ilk olarak Hazreti Adem döneminde Hazreti Adem veya oğlu Hazreti Şit tarafından bina edilmiştir. Zamanla tahrip olan Kabe'nin duvarları aşınmış, hatta bazen sel gibi doğal afetler yüzünden tahrip olmuştur. Bu sebeple Kabe, tarihin farklı dönemlerinde zaman zaman yeniden yapılmış veya kısmi tadilatlar görmüştür. Söz gelimi amcası Abbas'la birlikte Hazreti Peygamber'in de bilfiil çalıştığı Kureyş'in Kabe'yi inşası 605 yılına denk gelmektedir. Peygamber Efendimiz 35 yaşlarındayken yapılan bu çalışmalar sırasında Kabe'yi onaran kabileler arasında kutsal taş Hacer-i Esved'i yerine kimin koyacağı meselesi tartışmaya sebep oldu. Bu şerefi elinde bulundurmak isteyen kabileler arasında çıkması muhtemel bir savaş, herkesin güvenini kazanmış olan Hazreti Peygamber'in hakemliğiyle önlenmişti. Muhammedül Emin olarak anılan Hazreti Peygamber, Hacer-i Esved'i yerine koyma şerefinin kendilerine ait olmasını isteyen kabilelerden birini tercih etmek yerine bir örtü istemiş ve Hacer-i Esved'i yere serdiği örtünün üzerine bizzat kendisi koymuştur. Ardından Kureyş'in dört kolundan birer adamın örtünün birer ucunu tutarak kaldırmalarını istemiş, farklı kabilelerin temsilcileri hep birlikte Hacer-i Esved'i kaldırmış, Peygamberimiz de konulacağı yerin hizasına gelince örtünün içinden alıp onu kendi eliyle Kabe'deki yerine yerleştirmiştir. Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı Kabe inşaatında Hicr, Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıya bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e Beytullah'ın içine girip orada namaz kılmayı arzu ettiğini söylediğinde Hazreti Peygamber onu Hicr'e götürmüş, "Beytullah'a girmek istediğin zaman Hicr'de namaz kıl. Muhakkak ki orası Beytullah'tan bir parçadır." buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Mekke'nin fethedildiği gün Kabe'nin içinde bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Her bir köşesinde dua etti. Ancak içeride namaz kılmaksızın dışarı çıktı. Hazreti Peygamberle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i Tevhid'i okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i Tevhid'i okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerinde yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek "İşte kıble, işte kıble" buyurdu. Beytullah'a hayran olan ve yıllarca özlemini çeken Allah Resulü, Mekke'nin fethedildiği gün Kabe'yi tavaf ederken onun ihtişam ve azameti karşısında duygularını "Ey Kabe, sen ne güzelsin ve kokunda ne güzel, sen ne yücesin ve saygınlığında ne yüce" ifadeleriyle dile getirmişti. İnsanlığın ilk mabedi olan ve Allah'ın evi olarak isimlendirilen Kabe, Müslümanlar için birliğin simgesi ve dirilişin kaynağı olup kutsaldır, mübarektir. Bu kutsal mekana sığınanlara dokunulmamış, kıble olarak ona yönelmiş olması kişinin Müslüman olduğunu ortaya koyan bir delil olarak kabul edilmiştir. Rabbim bizi Kabe'den, kıbleden, secdeden, zikirden ve şükürden mahrum etmesin. Rabbim bize bu iman ve ikrarla yaşayıp ahirete göçmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

0: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aceben li emril mu'min. İnne emrehu kulluhu hayr ve leysa zaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u şeker fekana hayran leh ve in asabathu darra'u sabr fekana hayran leh.
2: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona, Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden bunu söyleyenin peygamber efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili peygamberimizin kapısına geldi ve kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl. Ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
3: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
2: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
3: Allah korusun.
2: Git bak bakalım oğlum kapıya.
3: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
4: Baban evde mi Abdurrahman?
3: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
4: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
3: Gelmedi mi?
2: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
3: Babam mescitte değilmiş anne.
2: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
4: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
2: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
3: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
4: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
3: Tamam.
4: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
1: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
3: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!

0: Abdurrahman.
1: Neredesin baba?
0: Abdurrahman'ın sesi bu.
2: Abdurrahman. Oğlum. Buradayım oğlum.
3: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
2: Buradayım Abdurrahman.
3: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
1: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
3: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
1: Ya, tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyoruz.
0: Çok şükür Rabbim.
2: Bekliyorum oğlum.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
4: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Elhamdülillah.
4: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
0: Bir yolunu bulacağım oğlum.
1: İnşallah babacığım.
4: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
5: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
0: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
5: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
0: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin. Yine gönlümü sevindirdin.
4: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize öyle mi?
0: Evet.
4: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
1: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
4: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
0: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
6: Hoş bulduk İtban.
0: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
6: Buyur ey Allah'ın elçisi. Sen şöyle geç.
5: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
0: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
5: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
4: Abdurrahman, Abdurrahman.
1: Buyur anneciğim.
4: Namaz bitti mi oğlum?
1: Bitti.
4: Tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
1: Tamam, veririm ben.
4: Al bakalım.
0: Getir oğlum. Şuraya koy.
6: Zahmet etmeseydiniz hiç.
0: Ne zahmeti ey Ebu Bekir. Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
5: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Resulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulü'nü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

ikiyüzlülük sayardık buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin."
1: Vahşi bin Harp radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Rabbinin tasdikiyle müjdelenen genç, Zeyd bin Erkam radıyallahu anh. Hazreti Peygamber ve ordusu, etrafındaki kabileleri kışkırtarak Müslümanlara karşı asker toplayan Beni Mustalik kabilesine düzenlenen sefer nedeniyle Müreysi kuyusunun başında karargah kurmuşlardı. İçerisinde az miktarda su bulunan kuyu ashab tarafından ortak kullanılıyordu. Muhacirlerden Cehçah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera, kuyuda karışan kovaları nedeniyle hararetli bir tartışmaya giriştiler. Tartışma giderek şiddetlenince muhacirler ve ensarın tamamı bu olaya müdahil oldular. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül, fırsattan istifade edip olayı içinden çıkılmaz hale getirmek üzere harekete geçti. Ensardan yana tavır alarak onlara muhacirlere yardım etmemelerini, böylece onların Resulullah'ın etrafından dağılıp gideceklerini söyledi. Ardından da küstahça, Medine'ye dönersek güçlü olanlar zayıf olanları muhakkak oradan çıkaracaktır dedi. O esnada ensarın arasında bulunan genç Zeyd bin Erkam, Abdullah bin Übey'in pervasızca serdettiği laflara daha fazla dayanamadı. Amcası aracılığıyla duyduklarını Allah Resulüne haber verdi. Bunun üzerine Zeyd'i yanına çağıran Hazreti Peygamber, olanları bir defa da kendisinden dinledi. Duyduklarına inanmakta zorlanan Resulullah, Abdullah bin Übey'i de dinleyerek peşin hüküm vermemeyi tercih etti. Zeyd yanlış işitmiş olabilirdi. Allah Resulü'nün huzuruna gelen münafıkların lideri ve beraberindeki arkadaşları, o sözleri asla söylemediklerine yemin ettiler. Onların bu kararlı tutumu karşısında Hazreti Peygamber, Abdullah bin Übey'in doğru söylediğine kanaat getirdi. Bu durumda Zeyd de yalancı konumuna düşmüştü. Zeyd ömründe hiçbir şeye böylesine üzülmemişti. Herkes onu kınamıştı. Amcası bile kendisine inanmamıştı. Ne derdin vardı da Resulullah'ın seni yalanlamasına ve sana öfkelenmesine neden oldun diye onu azarlamıştı. Zeyd'in elinden bir şey gelmiyordu. Çaresiz beklemeye karar verdi. Zaman geçtikçe sıkıntısı hafiflemiyor, daha da artıyordu. İyice bunaldığı ve üzüntüsünden artık başını bile kaldıramadığı bir haldeyken, Hazreti Peygamber yanına geliverdi. Kulağını ovuşturup yüzüne gülümsedi. Zeyd'in gönlü ferahladı bir anda. Kendisine dünyada ebedi kalacağı müjdelense, bu kadar sevinmezdi. Biraz sonra Hazreti Ebubekir geldi ve kendisine Resulullah'ın ne söylediğini sordu. Zeyd, bir şey söylemedi, kulağımı ovuşturdu ve yüzüme gülümsedi dedi. Hazreti Ebubekir müjdeler olsun dedi ve gitti. Sonra Hazreti Ömer'le karşılaştı Zeyd. Hazreti Ebubekir'e söylediklerini ona da söyledi. Ertesi gün sabahın aydınlığıyla beraber gelen müjdeyle Zeyd'in gönlü de aydınlandı adeta. Zeyd'i yanına çağıran Allah Resulü, "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti," dedi. Münafıkların iki yüzlülüklerini açıkça ortaya koyarak Zeyd bin Erkam'ın aklanmasına vesile olan Münafikun suresi indirilmiş ve Yüce Allah münafıkların küstahça sözlerini teker teker yüzlerine vurmuştu. Onlar, Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun suresi 7 ve 8. ayetler. Ensar'ın en gençlerinden olan Zeyd bin Erkam, münafıkların iki yüzlülükleri karşısında kendinden büyüklerin cesaret edemeyeceği bir tavır takınmıştı. O sözleri babasının ağzından duymuş olsa bile muhakkak Resulullah'a bildirirdi. Hiç kimsenin Allah'ın elçisini aldatmasına gönlü razı olamazdı. Bütün bu iyi niyetli düşüncelerine rağmen kimseyi kendisine inandıramadığı ve çevresindeki herkesin tepkisini aldığı halde doğru olanı yaptığından emindi. Daha önce yaşının küçüklüğü sebebiyle
Uhud Savaşı'na katılmasına izin verilmeyen Zeyd bin Erkam, katıldığı ilk seferde ağır bir imtihanla karşı karşıya kalmıştı. Yalancılıkla itham edilme

kendisini tahmin ettiğinden çok daha fazla yıpratmıştı. Yine de Rabbine güvenmekten vazgeçmedi. Yalancı olup olmadığının er ya da geç ortaya çıkacağını ve Allah Resulü'nün kendisine hak vereceğini umuyordu. Sonunda öyle de oldu. Rabbinin tasdikiyle müjdelendi genç Zeyd. Herkese nasip olmayacak bir nimetti bu. Hazreti Peygamber'den çok sayıda hadis nakleden Zeyd bin Erkam, yaşlandığı zaman kendisine hadis dinlemek üzere gelen kimselerin, "Ey Zeyd, gerçekten sen çok hayırla karşılaştın, Resulullah'ı gördün, hadisini dinledin, onunla beraber gaza ettin ve arkasında namaz kıldın. Bize Resulullah'tan işittiklerini rivayet et ey Zeyd" diye hürmetle ve imrenerek ziyaret ettikleri kıymetli sahabilerden biri oldu.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığında sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, "Babacığım, babacığım" şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor" dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle

Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
1: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler, küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunur?

olursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendini azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel

sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâta ve kul seb'a marrât A'udu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Ebul Cüheym, Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki değerini okuyorduk. Bu genel başlık altında İsra ve Miraç hadisesini okuyorduk. Şurada kaldık. Ve emma kavluhu Aişete ma fekattu cesedehu fe Aişetu lem tuhaddis bihi an müşahedeti liennaha lem yekun hine izin zevcehu ve la fi sinni men yazbutu ve leallaha lem tekun vulidet ba'du alel hilafi fil isra'i metaka. Müellifimiz bu olay hakkında, İsra ve Miraç olayı hakkındaki her sözü değerlendiriyor. Her sözü izah ediyor bize. Miraç hadisinde Hazreti Aişe'nin şu sözünü okumuştuk, hatırlayalım. Allah'ın Resulü'nün vücudu yataktan ayrılmadı. Değil mi? Onun rivayetinde böyle bir ifade geçiyor. Yataktan ayrılmadı. Halbuki Hazreti Aişe diyor müellifimiz, bu hadiste yaşadığı bir olayı anlatmamıştır. Neden? Çünkü Miraç olayı meydana geldiğinde Hazreti Aişe daha Peygamber Efendimizle evlenmemişti. Tekrar hatırlayalım. Miraç nerede oldu? Mekke'de oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe ile ne zaman evlendi? Hicretten sonra. Bunu da hatırımızda tutalım. Hatta o vakit Hazreti Aişe duyduğunu aklında tutacak yaşta bile değil. Yani Miraç olduğu vakit Mekke'de Hazreti Aişe küçüktü. Miraç'ın ne zaman olduğu konusundaki farklı görüşler bulunduğunu biliyoruz. Bütün bu görüşleri dikkate aldığımızda Hazreti Aişe'nin daha o sırada dünyaya gelmediğini söyleyebiliriz. Neyi anlatıyor o zaman? Duyduğunu anlatıyor. Diğer sahabiler anlatıyor Medine'ye hicret edince. Hicretten sonra Miraç olayını anlatmışlardır Medine'de bulunanlara. Onlar da bu muhacir kardeşlerinden Miraç olayını duymuşlardır. Dediğim gibi onlara itimat ettikleri için, birbirlerine itimat ettikleri için. Yani mesela diyor ki biri, bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu diyor. Mekke'den gelen bir zat, muhacir. Medineliler demiyor ki ne zaman, kimden duydun, gördün mü? Böyle bir şey yok. Buna ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü yalan söylemek diye bir adet yok o zaman. Böyle bir şey yok. Fe innel isra'e kâne fî evvelil islami alâ kavli zühri. وَمَنْ وَافَقَهُ بَعْدَ الْمَبْعَسِ بِعَامٍ وَنِصْفٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي الْهِجْرَةِ بِنْتُ نَحْوِ سَمَانِيَةِ اَعْوَامٍ. İbn-i Şihab el-Zühri var. Muhammed İbn-i Şihab el-Zühri. Tabi'in ulemasında çok büyük bir alim. Büyük bir muhaddis ve büyük bir siyer alim. Ömer İbn-i Abdülaziz'in Peygamber Efendimiz'in hadislerini toplaması, derlemesi için emir verdiği kişilerden biri. Bu zatın görüşünü ve onun gibi düşünenlerin görüşlerini dikkate aldığımızda, Zühri'nin ve onun gibi düşünenlerin görüşlerini dikkate aldığımızda, Miraç hadisesinin çok önceleri meydana geldiğini, peygamberlikten 1,5 yıl sonra Mekke'de meydana geldiğini söyleyebiliriz. Böyle bir rivayet var. Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde 8 yaşlarındaydı. Yani böyle bir olayı

0: okuyup öğrenecek yaşta değil denir. Fakat kıyla kânel isra'u li hamsin, Miraç olayının ne zaman meydana geldiğini tespit etmeye çalışıyor müellifimiz. Ve kıyıl kablel hicreti bi âmin vel eşbehu ennehu li hamsin. Miraç'ın hicretten kaç yıl önce meydana geldiği konusunda farklı görüşler var dedik ya. Hicretten 5 yıl önce meydana gelmiştir diyenler var. Hicretten 1 yıl önce meydana gelmiştir diyenler var. En doğrusu hicretten 5 yıl önce meydana geldiğidir diyor müellifimiz. Bu konudaki rivayetlerin en güveniliri budur. Hicretten 5 yıl önce. Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden 5 yıl önce Miraç olayı meydana gelmiştir. Bu daha doğrudur diyor. Vel hucceti lizalik tetulü ve leyset min garadına. Müellifimiz bu kadar açıkladıktan sonra diyor ki bu konudaki delilleri saymaya kalkarsak sözü uzatırız. Zaten konumuz da bu değildir. Konumuz bu değildir. Bu kadarıyla yetinelim diyor yani bilgi olarak. Feiza lem tuşahid zalike Aişe delle ala enneha haddeset bizalike an gayriha felem yuraccah haberuha ala haberi gayriha. Şimdi biz şunu biliyoruz diyor müellifimiz. Miraç hadisesi olduğunda Hazreti Aişe annemiz Efendimizin yanında değildi şüphesiz. Tamam. Şu halde onun ben Resulullah'ın mübarek vücudunun yatağından ayrıldığını hissetmedim sözü ne anlama geliyor? Peki bu ne demek? Yalan mı söylüyor Hazreti Aişe? Hayır, bu yalan değil. Bunu şöyle izah etmemiz lazım. Hazreti Aişe Miraç hadisini bir başka sahabiden duymuş ve onu rivayet etmiştir. Kendisinin duyması mümkün değil bizzat Efendimiz'den o zaman yani. O sahabi Peygamber aleyhisselamın mübarek vücudu yatağından ayrılmadı demiş. Hazreti Aişe'ye rivayet eden o zat. Çünkü o da birinden duyuyor. Mübarek bedeni yatağından ayrılmadı demiş. Hazreti Aişe de bunu söylemiştir. Yani duyduğunu nakletmiştir. Yoksa Hazreti Aişe benim yatağımdaydı işte benim yanımdan gitti filan gibi bir şey söylemiyor. Öyleyse Hazreti Aişe'nin rivayeti bir başka sahabinin rivayetine tercih edilemez. Çünkü Hazreti Aişe bunu bir başkasından duymuş ve onu nakletmişti. Yani biz bu konuda Hazreti Aişe'nin rivayetini daha muteber sayarız diye bir şey söylenemez diyor. Bizzat yaşasaydı eyvallah. Ve gayruha yekul, yekulu hilafehu mimma veka nassan fi hadis-i ümmühaniyim. Gayrihi. Gerek Peygamber Efendimizin amcasının kızı Ümmü Hani'nin rivayetinden, gerekse başka sahabilerin rivayetlerinden anlaşılan şudur. Başka bir sahabi de Hazreti Aişe'nin söylediğinin aksini söylemektedir. Onun söylediğinin aksini söylemektedir. Ve eydan feleyse hadisu Aişe'te radıyallahu anha bis sabit. Vel ahadisul uhari esbet. Hazreti Aişe'nin sözü nasıldı? Bir daha söyleyeyim. Resulullah'ın bedeninin yatağımdan ayrılmadığını hissettim demişti değil mi? Böyle bir şey. Muhaddisler diyorlar ki bu hadisin senedi zayıftır. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği bu hadisin senedi zayıftır. Bu ne demek sevgili kardeşlerim? Bu şu demek. Bu hadisin senedinde Muhammed İbni İshak adlı bir ravi var. Meşhur siyer alimi. O güvenilir bir ravi sayılmıyor. Hadisçiler o kadar sağlam adamlar ki sırf siyerle meşgul olanları güvenilir bulmuyorlar. Adam hadisle meşgul olacak, hadisçi olacak. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği hadisin senedi bu yüzden zayıf kabul ediliyor. İbni İshak da Muhammed İbni İshak o hadisi rivayet ettiği için yok diyorlar. Biz bu hadisi muteber saymayız. Zayıftır diyorlar. İnkar etmiyorlar da zayıftır diyorlar. Zayıf hadis yok demek değildir. Asılsız demek değildir. Asılsız rivayeti ne diyoruz? mevzu diyor. Mevzu uydurma demek. Zayıf başka. Yani aslı var. Aslı var da o kadar kuvvetli değil demek. Dolayısıyla o hadis sahih değildir. Başka sahabilerin rivayet ettiği Miraç hadisi Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadisten daha sahihtir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadisler, diğer sahabilerin rivayet ettiği hadisler daha sahihtir. Bu Hazreti Ayşe için bir kusur mudur? Hayır, ne münasip. Çünkü Hazreti Ayşe gördüğü bir olayı anlatmıyor, duyduğu bir olayı rivayet ediyor. Onun için bu hadis terimlerine bu açıdan dikkat edelim. Velesna nani hadise ümmühanin ve ma züküret fihi Hatice. Başka sahabilerin rivayeti daha sahihtir dedik ya. Yani Hazreti Ayşe'nin rivayetinden başka sahabilerin rivayeti daha sahihtir dedik ya. Bunu söylerken ümmühaninin ve Hazreti Hatice'nin rivayet ettikleri hadisleri kastetmiyoruz. Başka sahabilerin rivayetlerinin daha sahih olduğunu söylüyoruz. Ümmühani ve Hazreti Hatice'nin rivayetleri sahih kitaplarda bulunmamaktadır zaten. Evet. Ve eyden fekad ruviye fi hadisi Ayşe'te ma fekattü ve lem yedhul biha el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem illa bil Medine. Biz bu sözde Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın bedeninin yatağından ayrıldığını hissetmedim demesini de kastetmiyoruz. Bunu da kastetmiyoruz. Şu kesin olarak bilinmektedir ki Miraç olduğunda Fahri Cihan Efendimiz daha Hazreti Ayşe ile evlenmemişti. Onlar Medine'de evlendiler ve Miraç Mekke'de olmuştur. Ve kullu haza yuvehhinuhu velillezi yedullu aleyhi sahihu kavliha innehu bi cesedihi لِإِنْكَارِهَا اَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ لِرَبِّهِ رُؤْيَا عَيْنٍ وَلَوْ كَانَتْ اِنْدَهَا مَنَامًا لَمْ تُنْكِرْهُ. Mevlimiz diyor ki bu yukarıdan beri naklettiğimiz rivayetler şunu gösterir. Hazreti Ayşe'den nakledilen bedeni yatağımdan ayrılmadı şeklindeki rivayet zayıftır. Hatta yine Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir başka hadis daha vardır. O da bu hadisin zayıf olduğunu gösteriyor. Yani Hazreti Ayşe'nin o şimdi işaret ettiğimiz hadisi bundan daha sahihtir. O hadiste Hazreti Ayşe Miraç'ın bedenle olduğunu söylemiştir. Bazılar diyorlar ki Hazreti Ayşe Miraç rüyada olmuştur diyor. Evet doğru, böyle bir rivayet var. Mevlimiz diyor ki rüyada değil bedenle olmuştur diye de bir rivayeti vardır. O rivayet daha sahihtir. Miraç olayının bedenle olduğunu Hazreti Ayşe de rivayet etmiştir. Evet, o hadiste Hazreti Ayşe Miraç'ın bedenle olduğunu söylemiştir dedik. Ama Fahri Kainat Efendimizin Rabbini baş gözüyle görmediğini, kalp gözüyle gördüğünü söylemiştir. Evet, yani bu gözle baş gözü dediği bu. Şu gözlerle değil, kalp gözüyle manem görmüştür demiştir. Şayet Ayşe annemiz Miraç'ın bedenle değil de rüyada olduğunu söylemiş olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'yı baş gözüyle gördüğünü reddetmezdi. Baş gözüyle gördüğünü reddetmezdi. Çünkü rüyada Cenab-ı Hakk'ı baş gözüyle görmüş olmaya itiraz etmez Hazreti Ayşe annemiz. Yani insan rüyada şu gözleriyle ben Allah Teala'yı gördüm demiş olabilir. Olabilir. Rüya bu, olur. فَاِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ تَعَلَى مَا كَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ فَقَدْ جَعَلَ مَا رَآهُ لِلْقَلْبِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ رُؤْيَا نَوْمٍ وَوَحْيٌ لَا مُشَاهَدَةُ عَيْنٍ وَحِسِّ. Şayet Necim suresinin 11. ayetinde geçen şu ifade vardı ya, gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Ayet-i kerimede böyle geçiyor. Bu ayete bakarak şöyle denirse şayet, Cenab-ı Hakk'ın görülmesi gözle olmamıştır, kalple olmuştur denirse, bu da miracın uykuda olduğunu gösterir. Böyle denirse, قُلْنَا يُقَابِلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى فَقَدْ اَضَافَ الْاَمْرَ لِلْبَصَرِ. Buna cevabımız şöyle olur. Necm suresinin 17. ayeti kerimesi olan göz ne şaştı ne de haddinden aştı ayeti Allah Teala'yı görme işinin gözde olduğunu göstermektedir diyor müellifimiz. Göz ne şaştı ne de haddinden aştı ifadesi Allah Teala'yı görme işinin gözde olduğunu göstermektedir. Fakat kâle ehlü tefsir fi kavlihi teâlâ mâ kezebel fuâdu mâ râ'a ey lem yüvehhimil kalbu el ayne gayrel hakika bel sadaka rü'yeteha. Tefsir alimlerimiz Necm suresinin 11. ayeti kerimesi olan gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ayetini şöyle açıklıyorlar. Ayet-i Kerime öyle, gözün gördüğünü, yani Miraç'ta, gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Ayetini şöyle açıklıyorlar, göz görmedi demiyor. Tam aksine göz açıkça gördü diyor. Evet, böyle açıklıyor müfessirler. Kalp göz görmedi demiyor. Tam aksine göz açıkça gördü diyor. Ve kıyle, مَا اَنْكَرَ kalbuhu مَا رَأَتْهُ عَيْنُهُ. Bu görüşü şöyle dile getirenler de olmuştur. Resulullah'ın gözünün gördüğü şeyi kalp inkar etmemiştir. Tam aksine onu gördüğünü söylemiştir. Şimdi burada müellifimiz böyle bir temas etti geçti. Aslında bunu geniş geniş ele alacak. Allah Teala'yı Peygamber Efendimiz gözüyle gördü mü görmedi mi meselesini Miraç'ta izah edecek. İnşallah önümüzdeki derste bunu geniş geniş okuyacağız. Sevgili kardeşlerim, Miraç hadisesi Efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim mucizesinden sonra Efendimizin en büyük mucizesidir diyebiliriz. Onun için bu olayı çok dikkatle takip etmemiz gerekir. Çünkü günümüzde istismar ediliyor. Bilen bilmeyen konuşuyor. Böyle olmayalım. Uyanık olalım. Dinimizi kendi kaynaklarımızdan öğrenelim. Ve yaşayalım. Yüce Rabbim dinimizi en güzel şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bizleri ve evlad-ı iyalimizi salih kullarından eylesin. Hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kadınların Allah Resulü'nden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine, Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız 3 kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az 3 kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et" demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha ona elimi sürmem" karşılığını vermişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
6: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi, sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hadislerin hikayeleri.
9: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
11: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
10: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
11: Allah korusun.
10: Git bak bakalım oğlum kapıya.
11: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
12: Baban evde mi Abdurrahman?
11: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
12: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
11: Gelmedi mi?
10: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
11: Babam mescitte değilmiş anne.
10: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
12: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
10: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
11: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
12: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
11: Tamam.
12: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
9: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
11: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
9: Abdurrahman.
11: Neredesin baba?
9: Abdurrahman'ın sesi bu.
13: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
12: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
13: Buradayım Abdurrahman.
12: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
11: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
12: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
11: Ha, tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
9: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
10: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.

0: Elhamdülillah.
1: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtban. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
2: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
0: Bir yolunu bulacağım oğlum.
2: İnşallah babacığım.
1: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
3: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
0: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
3: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
0: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin, yine gönlümü sevindirdin.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
0: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
0: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
4: Hoş bulduk İtban.
0: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
4: Buyur ey Allah'ın elçisi, sen şöyle geç.
3: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
0: Şurası ey Allah'ın Resulü, bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
3: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
1: Abdurrahman, Abdurrahman.
2: Buyur anneciğim.
1: Namaz bitti mi oğlum?
2: Bitti.
1: Tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
2: Tamam, veririm ben.
1: Al bakalım.
0: Getir oğlum. Şuraya koy.
4: Zahmet etmeseydiniz hiç.
0: Ne zahmeti ey Ebu Bekir. Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
3: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Resulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulü'nü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Arba'un men kunne fihi kâne munafiqan khalisa. وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا اِذَا اْتُمِنَ خَانٍ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرْ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرْ.
4: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona "Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz." İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatırını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

Bu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

Sirenin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cenab-ı Hak'tan yana ümit var olmak adlı bölüm. Yani raca, kulun Hak Teala'dan hep beklenti içerisinde olması, ümidini kesmemesi. En son kaldığımız hadis, 435 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي مُوسَى الْأَشْعَر۪ي Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ Dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğunda, دَفَعَ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Allah Azze ve Celle her bir Müslümana Yahudiyen bir Yahudi'yi verir اَوْ نَصْرَانِيَّنْ yahut bir Hristiyan'ı verir. فَيَقُولُ ve ona der ki, هَذَا فِقَاكُكَ مِنَ النَّارِ İşte bu senin ateşten kurtuluş fidyendir. Böylece her Müslümanın yerine cehenneme atılmak üzere bir fidye olarak kendisine bir Yahudi'yi yahut bir Hristiyan'ı vereceklerini ifade eden bir rivayet. İmam Nevevi bu rivayeti Allah'tan yana ümit var olmak başlığı altında verdiğine göre Müslümanların yerine Cenab-ı Hakk'ın ateşe atmak üzere Yahudileri ve Hristiyanları fidye olarak hazırladığını ve dolayısıyla Müslümanların bu potansiyel hazır fidye dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan yana mağfireti ummayı, hazır başkaları bizim yerimize yanmak üzere bulunduğuna göre Cenab-ı Hakk'ın bizi mağfiret etme beklentisini desteklemesi açısından vermiş olabilir. İmam Nevevi yine Ebu Musa el-Eş'ari'den gelen şu rivayeti de buna ilave etmiş. O fi rivayetin yine benzer bir rivayette anhu yani Ebu Musa el-Eş'ari'den anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle buyurdu ki yeci'u yevmel kıyameti kıyamet günü gelir nâsun minel muslimîne Müslümanlardan nice insanlar gelir bizunubin öyle günahlarla gelirler ki emsalil cibali bunlar dağlar gibi günahlar yani o denli çok feyagfiruhallahu lahum Allah bu dağlar kadar çok günahları onlar için bağışlayıverir. Ravahu Muslimun okuduğumuz her iki hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu okuduğumuz ikinci hadisin sonunda şöyle bir ifade de vardı: bu dağlar kadar günahları Allah Müslümanlar için affeder. وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى Ve alır o dağlar kadar günahları Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine koyar. Rivayetin bize vermek istediği mesaj, Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'i bir taraftan affederken, günahları neden ne olursa olsun, bu günahların mukabilinde gah fidye olarak her bir Müslümana karşılık bir Yahudinin yahut Hristiyanın cehenneme atılmasını yahut daha bir kolektif ifadeyle Müslümanların yerine Yahudilerin ve Hristiyanların cehenneme atılmasını, Müslümanlar bağışlanırken üstelik dağlar kadar günahları olsa dahi bu günahların diğer taraftan Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine yüklenmesini ifade etmiş oluyor. İmam Nevevi bu rivayeti bu anlatımın doğuracağı ümit bakımından vermiş olmalı. Elbette Cenab-ı Hakk'ın kulunu affetmesi, herhangi bir fidye mukabilinde yahut onun günahını illaki başka birinin üzerine yüklemek suretiyle olması gerekmeyebilir. Cenab-ı Hak doğrudan da bağışlayabilir. Nitekim Hristiyanlar Hak Teâlâ'nın kulunu doğrudan bağışlayamayacağını, bunun ilahi adalet ile uyumlu olmadığını iddia ederek sırf bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın oğlunu sözde onların iddiasıyla yani Hazreti Mesih'i İsa Aleyhisselam'ı dünyaya gönderip insanların işledikleri günahların tamamını da onun sırtına yükleyip cezayı onun çekmesini sağlayarak böylece insanları affedebilmenin bir yolunu açmış. Adaletini örselemeden, adaletini bozmadan bu günah yükünü bir başkasının üzerine yıkarak, yani kendi oğlunun üzerine yıkarak insanları affedebilmek için bir mecra açmış. Model bu. Bu modelin sorunlu olan tarafı, Hak Teâlâ'nın kendisine karşı işlenen bir cürmü yine zatı itibariyle kendisinin affedememesi, bağışlayamaması. Cürüm o kadar nesnel, o kadar kas katı bir şey ki bunun bir üzerinden çözülmesi gerekiyor adeta. Bu ağırlığın illa birinin üzerine yıkılması gerekiyor adeta. Cenab-ı Hak onu iptal edemiyor, silemiyor, imha edemiyor. Kulunun zatına karşı olan bu cürmünü bağışlayamıyor. Böyle bir akıl dışı takıntının sonucu olarak uydurdukları o teolojide Hazreti Mesih Aleyhissalatu vesselam Hristiyanların ve kendisine Allah'ın oğlu olarak inanacak herkesin günahlarını peşinen yüklenen birisidir. Kendisi beri olduğu halde, kendisi suçsuz ve günahsız olduğu halde, üstelik Tanrı'nın oğlu olmasına rağmen bütün günahları üzerine alıp işkencelere uğratılmak suretiyle sözüm ona bunların hepsini Baba Tanrı nezdinde canıyla ödeyerek hesabı kapatmış bulunuyor. Bu denli absürt bir iddianın bir dinin teolojisi olarak üstelik Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ve bütün peygamberlerle gönderdiği aynı hak dinin yani İslam'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'daki versiyonunu bu şekilde ifsad edip bozdular, yozlaştırdılar ve akidesini Allah'a oğul isnat etmek suretiyle teslisi yani üçlemeyi icat ederek hak din olmaktan çıkarıp batıla dönüştürdüler. Kendilerini rahatlattılar, İnsanlar olarak Hristiyanlar artık işledikleri ve işleyecekleri günahları bir başkasının önden karşılığını ceza olarak ödemiş bulunduğu bir kolaycılığa dönüştürdüler. Suçu işleyene, cürmü işleyene artık açık çek verilmiş durumda. Bir başka masum, beri birisi, günahsız birisi bunu önden ödemiş durumda. Onların deyimiyle Baba Tanrı da kendi denklemini, sözüm ona adaleti bozmaksızın evladı üzerinden diğer kullarının günahını affedebilmenin bir yolunu bulmuş durumda. Bu anlayış temeli itibariyle sakattır. Çünkü kendisine karşı cürüm işlenen kişi, yani kendisine yanlış yapılan, kendisine saygısızlık edilen kişi, kendisine karşı işlenen bu yanlışı affedebilme hakkına sahiptir. Söz gelimi, biri size yanlış yaptıysa ve sizden bağışlanma diliyorsa, özür diliyorsa, illa başka birini bulun, bunu onun üzerine yıkarak ancak sizi bağışlayabilirim demeniz mantık dışıdır. Bir evladınız size karşı yanlış yaptığında, onu affedebilmek istediğinizde o yanlışın cezasını diğer evladınıza keserek çözüm bulmanız anlamsız olur, saçma olur. Dolayısıyla bu okuduğumuz rivayette Cenab-ı Hakk'ın Müslümanların günahını Hristiyanların yahut Yahudilerin üzerine yıkmak suretiyle çözdüğü gibi bir anlam olmamalı. Muhtemelen buradaki anlam, Hristiyanların ve Yahudilerin zaten var olan kendi günahları, kendi inançsızlıkları ve kendi dinlerini tahrip edip yozlaştırmış olmaları, hurafeler edinip batıl inançlar ile hak dinden sapmış olmaları, günahları dolayısıyla, yani zaten kendilerine ait olan günahlar dolayısıyla cehennemlik olmalarını ifade etmek istiyor olabilir. Her bir Müslümana هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ verilen bir Yahudi yahut Hristiyanın işte ateşten kurtuluş fidyen bu olacak şeklindeki ifadesi de Müslümanın günahının onun üzerine yıkılması şeklinde değil de o Yahudi yahut Hristiyanın zaten var olan kendi günahı dolayısıyla olmalı. Okuduğumuz bu her iki rivayetin bu yönü itibariyle açıklamaya ihtiyaç duyduğu izahtan varistedir. Zira ilk anda bir yanlış anlama ihtimalini barındırıyor. Zaten bu rivayeti Ebu Musa el-Eşari'den oğlu, yani Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burde rivayet ettiğinde o dönemde de bir miktar yadırganmış. Halife Ömer bin Abdülaziz kendisinden bu rivayeti duyunca onu yemin etmeye davet etmiş. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına dair. O Allah'ın adıyla yemin ettirmiş ki sen bunu gerçekten baban Ebu Musa el-Eşari'den duydun mu? Gerçekten Ebu Musa el-Eşari böyle bir rivayeti Resulullah söyledi diyerek, Resulullah'tan aktararak size anlattı mı ve sen onun oğlu olarak bunu gerçekten kendin duydun mu? Allah'ın Resulü böyle mi demiş? Diye onu yemin etmeye 3 kez davet etmiş. O da, yani Ebu Burde, babası Ebu Musa el-Eşari'den böyle bir rivayeti duyduğuna dair 3 kez yemin etmiş. Ebu Burde'nin Ebu Musa el-Eşari'den yaptığı bu rivayeti İmam Buhari sahihine almamış. Öte yandan Kütüb-i Sitte müellifleri içerisinde de İmam Müslim dışında hiçbir müellif bu hadise kitabında yer vermemiş efendim. Bu durumda bu hadisin medarı, yani kendisine dayandığı kişi Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Burde'dir. Yani şayet Ebu Burde olmasaydı bizler Hazreti Peygamber'den böyle bir rivayeti hiç bilmeyecektik. Ne var ki İmam Müslim'in bu hadise yer vermesi dolayısıyla Bu rivayetin en iyi ihtimalle sahih hadisler içerisinde 3. dereceden bir rivayet olduğu düşünülebilir. Netice itibariyle toparlayacak olursak, Cenab-ı Hakk'ın kullarının günahını doğrudan affedebilmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Hristiyanların iddia ettiği gibi, illa bu günahları başkalarının üzerine yıkmak suretiyle yapması gerekmez. Doğrudan affedebilir. Hak Teâlâ çok günah işlemiş, hatta günahta sınırları zorlamış olan kullarına seslenerek, ''Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim'' ''Ey günah işlemede, israfa varan yani haddi aşan düzeyde günah işleyen kullarım, ''Lâ taqnatû min rahmetillah'' ''Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin'' ''İnnallâhe yaghfiru zunûbe cemî'a'' ''Allah bütün günahları affeder'' Dolayısıyla Cenab-ı Hak zaten günahları doğrudan hem de bütün çeşitleriyle affedebilmektedir. Hak Teâlâ sadece şirk üzere ölen, Cenab-ı Hak'tan gayrısını ilahlık konumuna yükseltmiş, ona kulluk etmiş, çağrıda bulunup dua etmiş, dalalete böylece düşmüş kimseleri ve bu halde şayet öldülerse asla affetmeyeceğini haber veriyor. İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Bunun haricinde her şeyi, dağlar kadar da olsa, denizler kadar da olsa, gökteki muazzam cisimler kadar da olsa, Allah ma duna zalik. Bunun haricindeki her şeyi zaten affedebileceğini biz kullarına müjdelemiş. Bunun için Yahudileri ve Hristiyanları bulup günahları onların üzerine illa yıkması gerekmiyor. Kaldı ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette şöyle buyurdu: "Vela teziru veziratun vizra uhra." Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahlarını yüklenmez. İlahi adalet bu, Allah bir kimsenin günahını alıp da başka bir kimsenin sırtına vurmaz. Hiç kimse işlemediği bir günahı sırtında bulmaz. Herkes kendi işlediği günahlar ile huzura gelir. Hani denir ya, her koyun kendi bacağından asılır diye, aynen o şekilde günah, günahın sahibinin cürmüdür, onun üzerinde olur. Bir başkasına yıkılmaz. Bu minval üzere düşünürsek, rivayetin bize vermek istediği mesaj, müminlerin günahları dağlar kadar dahi olsa, değil mi ki Müslümanlar Allah'a iman etmiş, doğru bir akide ve inanç üzereler, Cenab-ı Hakk'ın onları bağışlayabileceğini vaat ediyor, bunun müjdesini veriyor. Öte yandan Yahudilerin ve Hristiyanların akidelerini bozdukları, inançlarını bozdukları, Allah'a oğul isnat ederek şirk koştukları yahut kendilerini Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra Allah'ın diğer kullarından üstün kademede Allah'ın özel kulları sayarak kendi heves ve arzularını ilah edinmek suretiyle yine şirk koştukları Yahudiler örneğindeki gibi için bunların da cehennemlik olduğunu haber veren bir anlatım olarak ele alınabilir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz dedi. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine, bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz buyurdu. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili Peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır, pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: En ehle Kubâ'in iqtetelû hattâ terâmav bil hicâre. Feukhbira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike fekâl. İzhebû binâ nuslihu beynehum.
3: Allah Resulü, Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli

0: pazartesi ve perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin." Rabbimiz, "Sulh hayırlıdır" buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik."

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerham hükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrail

Kuzeyli oğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
4: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bölümde Habeşistan'a yapılan birinci hicreti anlatmaya gayret edeceğim. Hazreti Peygamber, sahabenin karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan dolayı üzülüyor, ancak elinden bir şey gelmiyordu. Sonunda onlara, Allah çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göçseniz iyi olur. Zira orada yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek bu ülkeye gitmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a hicret ettiler. Bu İslam'da ilk hicrettir. Kaynaklar Habeşistan'a hicretin iki kez olduğunu, birincisinin peygamberliğin 5. yılında ve Recep ayında gerçekleştiğini kaydederler. 1. Habeş hicretine katılanların 4'ü kadın, 11'i erkek olmak üzere toplam 15, bazı kaynaklarda 16 kişiden ibaret oldukları kaydedilmektedir. Bunlar Osman bin Affan ve hanımı Rukiye, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve hanımı Sehle binti Süheyl, Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme, Amir bin Rebi'a ve hanımı Leyla binti Ebu Hasme, Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un, Ebu Sebre, Hatip bin Amr ve Süheyl bin Beyda'dır. Görüldüğü gibi bunlardan bazıları hanımıyla birlikte gitmişlerdir. Bu muhacirler kimisi binekli, kimisi de yaya olarak gizlice Kızıldeniz kenarına, Şuaybe limanına kadar gittiler. Limana tam o sırada iki ticaret gemisi gelmişti. Ücret karşılığında bu gemilere binerek sağ salim Habeşistan topraklarına ayak bastılar. Kureyş müşrikleri onları yakalamak üzere peşlerinden adamlar gönderdiler. Fakat bu adamlar muhacirlere yetişemediler. Muhacir Müslümanlar orada huzur ve güven içinde yaşamaya başladılar. Müslümanlar başka bir bölgeye değil de özellikle niçin Habeşistan'a hicret etmişlerdi? Bu soruya Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerini, Müslümanların oralara hicret imkanı olup olmadığı açısından değerlendirmek suretiyle cevap vermek mümkündür. Her şeyden önce Arabistan'daki Arap kabilelerinden herhangi birinin yanına hicret edemezlerdi. Çünkü bu kabileler henüz müşrik idiler. Çeşitli vesilelerle Mekke'ye geldiklerinde kendilerini İslam'a davet eden Hazreti Peygamber'e henüz hiçbiri olumlu cevap vermemişti. Üstelik bu kabileler Kureyş müşrikleriyle irtibat halindeydiler. Müslümanlar için Kureyş'le aralarının açılmasını istemezlerdi. Arabistan'da oturan Yahudi ve Hristiyanların hakim oldukları bölgelere de gidemezlerdi. Zira Yarımada'daki Yahudi ve Hristiyanlar birbiriyle çekişme içinde ve yek diğerine karşı egemenlik kurmakta birbirleriyle rekabet halindeydiler. Onlar yeni bir rakip istemezlerdi. Yemen bölgesine de hicret edemezlerdi. Çünkü burası Mecusi İran'ın sömürgesiydi. Semavi bir dini kabul etmeye yanaşmadıkları gibi bu dine mensup olanları da kabul etmezlerdi. Irak ve Suriye bölgesi de Müslümanların hicretine elverişli değildi. Zira bu iki bölgeye ulaşmak zor olduğu gibi Kureyşlilerin bu bölgelerle yakın ticari ilişkileri vardı. Dahası buralarda İran ve Bizans nüfuzu hakimdi. Bunun yanı sıra bu bölgelerin idarecileri halka zulüm yapıyorlardı. Umman bölgesinde de zulüm hakimdi. Dolayısıyla tek güvenli bölge Habeşistan'dı. Nitekim Hazreti Peygamber de orayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber'in özellikle oraya hicreti tavsiyesinden onun dünyayı iyi tanıdığını da anlıyoruz. Müslüman muhacirler Habeşistan'da gerek hükümdar ve gerekse halk tarafından iyi muamele görmüşler, ibadetlerini serbestçe yapmışlar, eziyetle karşılaşmamışlar ve kimseden de kötü bir söz işitmemişlerdi. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlerden bazılarının Mekke'de meydana gelen bir olay sebebiyle hicretten 4 ay kadar sonra Mekke'ye döndüğü, ancak olayın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine tekrar Habeşistan'a gittikleri söylenir. Hicret Recep ayında gerçekleşmişti. Muhacirler orada Şaban ve Ramazan aylarında kalmışlar, Şevval ayında geri dönmüşlerdir.
Biraz sonra bahsedeceğimiz olay ise Ramazan ayında meydana gelmiştir. Bazı İslam tarihi kaynaklarında yer alan ve Garanik kıssası diye bilinen bu habere göre Peygamberimiz Kabe'nin yanında Necm suresini okurken "Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı" ayetlerini okuduktan sonra "Güya bunlar yüksek kuğulardır, onların şefaatleri umulur" sözlerini şeytanın telkiniyle söylemiş. Secde ayetine gelince secdeye varmış, bütün kafirler de secde etmişler. Müşrikler putlarının Hazreti Peygamber tarafından övülmesine sevinmişler. Akşam olunca Cebrail aleyhisselam gelerek Hazreti Peygamber'e Allah tarafından vahyedilmeyen sözleri söylediğini bildirmiş. Hazreti Peygamber buna çok üzülmüş, şeytanın söylediği sözleri iptal etmiş. İbn-i Sa'd ve Taberi gibi en eski İslam tarihi müelliflerinin doğruluğunu araştırmadan eserlerine aldığı bu rivayeti, Müslüman alimler sözlerinin çelişkili, ravilerin

Kendisinin zayıf, senetlerinin kopuk ve her şeyden önce tevhid inancına aykırı olması gibi çeşitli yönlerden eleştiriye tabi tutmuşlar ve uydurma olduğunu ortaya koymuşlardır. Hz. Peygamber'in mücadele içinde bulunduğu putları övücü sözler söylemeyeceği apaçık ortadadır. Nitekim Necm suresinin 19. ve 20. ayetleri putları, putperestliği kötülemekte ve bunların anlamsızlığını açıklamaktadır. Bu ayetlerin hemen peşinden Hz. Peygamber'in putları öven ifadeler kullanmış olması imkansızdır. Belki bu ifadeleri müşriklerden birisi kullanmış olabilir. Nitekim sahih rivayetlerde putları öven ibareler yer almamaktadır. Muhtemelen eski tarih yazarları bu rivayeti ilahi vahyin şeytanların her türlü saldırılarına karşı korunduğunu ifade etmek gibi iyi niyetle kitaplarına almışlardır. Fakat pek çok batılı yazar uzlaşma noktasından ve muhacirlerin geri dönmesinden hareketle Garanik hikayesini doğru kabul ederek yeni yorumlarla sık sık gündeme getirmişler, İslam'a saldırmak ve vahiy müessesesinde şüphe uyandırmak için malzeme olarak kullanmışlardır. Son olarak 1988 yılında Hint asıllı İngiltere vatandaşı Selman Rushdie tarafından yazılan Şeytan Ayetleri kitabı ile konu tekrar gündeme gelmiştir. Garanik meselesine açıklık getirmek amacıyla İslam dünyasında ve ülkemizde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kıymetli dinleyiciler, Garanik meselesini en net ve detaylı bir şekilde anlamak, konuyu detaylıca öğrenmek için daha önceki programlarımızda, bölümlerimizde de belirttiğimiz üzere İslam ansiklopedisine bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir bölümümüzün daha burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum." cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu." deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım." buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. O ise bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a bunları tanıyor musun diye sordu. Abbas da evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Ka'b bin Malik'tir diye karşılık verdi. Ka'b o anı anlatırken Resulullah'ın şair mi diye sorduğunu, Abbas'ın da evet diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
4: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
3: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı yüce yaradanın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver" derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünya

0: dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İn gâmet alâ ahadikumul kıyâme ve fî yedihî fesîletun fel yâgrisâ. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik sevgili Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın şu hadisini nakleder. Sizden birine kıyamet gelirse şayet, siz hayattayken kıyamet kopacak olursa ve elinde de bir fidan, ağaç fidanı bulunacak olursa mutlaka onu diksin. Kıymetli kardeşlerim, müminin vazifesi ihyadır, yaşatmaktır, yeşertmektir. Müminin vazifesi öldürmek, yok etmek değildir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cabir bin Abdullah'tan nakledilen hadis-i şerifte "Men ahya ardan meyyiten felehu fehiye lehu" buyurmuştur. "Ve ma ekeletil avafi minha fehuve lehu sadaka." Kim ölü bir araziyi ihya ederse

ihya ettiği o arazi ona ait olur. Tabi günümüzde devletin verdiği yetkiyle, devlet böyle bir imkan tanıyacak olursa, ihya ettiği, diktiği, ektiği o araziden elde edilen meyve ve sebzeler şayet etraftaki kurtlar, kuşlar, canlılar, insanlar, tüm varlıklar yiyecek olursa فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ, kendisi için bir sadakadır buyurmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim, dünyanın adeta çölleşmeye yöneldiği şu günlerde, suyun, yağmurun çekilmeye başladığı bu günlerde, biz yağmuru, suyu çekecek yeşilliği, ağaçları, ormanları tekrar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes bir fidan dikmiş olsa kıymetli kardeşlerim, yeryüzü tekrar yeşillenecektir. Yüce Rabbimiz bize o kadar nimet sunmuş ki, Hac suresinin 5. ayetinde sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman o canlanır, ölü dirilir, yeniden hayata döner. Evet, Yüce Rabbimiz bakın hayata döndürmekten, ihya etmekten bahsediyor. Su ile ihya edeceğini söylüyor. E suyu Allah-u Teala çekecekse, elimizden alacaksa onu kim getirebilir diyor Mülk suresinde de. Yerin altına çekecek olursa o suyu, onu tekrar kim getirecek? Evet, bir döngü var. Güneş suyu buharlaştırıyor, gökyüzüne çıkıyor ve tekrar bir rahmet bulutundan bizlere, Allah'ın bir rahmeti olarak yeryüzüne tekrar iniyor. Yağmurla, karla, doluyla. Ve o kupkuru toprağı tekrar yeşertiyor. İşte burada insanoğluna büyük görevler düşüyor kıymetli kardeşlerim. Kış aylarında kuru yerlerde toprak kuru ve ağaçlar ölü gibidirler. Yağmurların yağmasıyla veya toprağın ve ağacın tekrar sulanmasıyla bahar mevsiminde bir canlanma, yeşerme başlıyor. İşte bu hadise insanların da ahiret alemiyle, haşirle, dirilmeyle yeniden karşılaşacaklarının da bir işareti olmuş oluyor. İşte biz bu yeniden dirilmeyi, ihyayı yeryüzünü imar ederek, yeryüzünü mamur hale getirerek adeta insanlara göstermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Cabir radıyallahu anh'den nakledilen hadis-i şerifte "Men garasa garsen ev zera'a zera'an fe ekele minhu insanun ev tayrun ev seb'un ev dabbatun fehu lehu sadakatun" buyurmuştur. Yani kim bir ağaç diker veya ekin ekecek olursa, ondan bir insan yer, bir kuş yer, bir yırtıcı hayvan veya yerde sürünen sürüngenler, karıncalar yiyecek olursa فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ diyor. Onun için bir sadaka olmuş olur. Evet, Ümmü Mübeşşir radıyallahu anh'ten de benzeri bir rivayet görüyoruz. "Men garse garsen ev zera'a zer'an fe'ekele minhu insanun ev seb'un ev dabbetun ev tayrun فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" Yani kurt, kuş, bizim ektiğimiz, biçtiğimiz, diktiğimiz ziraatta ağaç cinsinden, bitki cinsinden ne var ise bu insanın, hayvanların, kurdun, kuşun yemiş olduğu meyvelerden bize bir fayda gelecek. Sadaka hükmündedir. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, bunlar adeta bir sadaka-i cariye hükmündedirler. Hani öldükten sonra insanın amel defteri kapanır, sadaka-i cariye olarak veya hayırlı bir ilim yahut ardından dua edecek salih bir evlat amel defterinin açık bırakılmasına sebep olur diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte öldükten sonra arkamızdan bize sevap gelecek bir gelir kaynağıdır aynı zamanda bu. Ağaçların ve ekinlerin yaptıkları tesbihatın sevabını da eğer buna ekleyecek olursak, amel defterimizin ne kadar sevapla kabarık olduğunu hayal bile edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, vatanımız o kadar bereketli, o kadar mümbit ki her taşı, toprağı neredeyse bir ağaç, bir meyve, bir sebzenin yetişmesine, büyümesine neden olabilir. Bu yüce

Rabbimizin büyük bir nimetidir. Dünyanın her yerinde böyle bir iklimde yoktur da. Mesela çöl ikliminin bulunduğu bölgede bile insanların çalışarak o çöl arazisini, verimsiz o kumları kaldırarak altından verimli toprağa ulaşıp yine orada yeşillikler ortaya koyabiliyorlar. Evet, Efendimiz ne güzel söylemiş. Kıyamet üstünüze kopsa da elinizde bir fidan varsa mutlaka onu dikiniz buyurmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim, ağaç dikmek adeta fiili bir duadır. Rahmet hazinelerinin kapısını aralamaktadır. Yani ağaçların ne kadar faydalı olduğunu burada sizlere tek tek anlatmak zahit olacaktır kıymetli kardeşlerim. Yani bizim bu dünya hayatında ağaç dikmemiz bire sevap kazanmaya vesile olan çok güzel bir ameldir. Evlerimizin ısıtılmasından tutunuz, elimize aldığımız kitaplar, defterler, kalemler hep bu güzel ağaç nimetinin faydalarıdır. Meyveleri ise birbirinden farklı lezzetleriyle insanlara ve tüm canlılara imkan tanımaktadır. İşte bütün bunlar Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu büyük nimetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Yüsebbihullahi ma fis semavati vel ard diyor Yüce Rabbimiz. Yeryüzünde ne varsa bakın, göklerde, yeryüzünde ne varsa Allah-u Teala'yı tesbih eder. Evet, her bir bitki, her bir ağaç Allah-u Teala'yı kendi halleriyle tesbih etmektedirler. Onun varlığına, birliğine aslında en güzel şahadeti onlar ortaya koymaktadırlar. Her bir bitkinin çiçek açması, sümbül vermesi aynı zamanda bize tebessüm etmeleridir. Baharın, ağaçların o güzel çiçek açmaları rengarenk çiçeklerle bize adeta tebessüm etmektedirler. Onlar Rablerini tesbih ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman bir adam ağaç diker de ondan insan, hayvan, kuş yiyecek olursa kıyamet gününe kadar onun için bir sadakadır buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizim çevremizi ağaçlandırmamızı, yeşillendirmemizi, çiçeklendirmemizi, meyvelendirmemizi bizden talep etmektedir. Müslümana ancak böyle bir amel yakışır. Evet, dikilen her ağaçtan, her bitkiden yenilen kişiye sadaka olarak geri dönmektedir. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Ebu Darda radıyallahu anh Şam'da ağaç dikiyor. Tabii yanına da ilim için talebeler geliyor. Ama şaşırıyorlar. Ya diyorlar ki, sen Allah'ın peygamberinin dostu, sahabisisin. Sen ağaç dikmekle mi meşgulsun? Diyerek adeta kendisinin dünyaya meylettiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Yadırgıyorlar. Ebu Darda Hazretleri de onlara bakın şu cevap veriyor. Durun bakalım. Böyle rastgele çarçabuk hakkımda hüküm vermeyin diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işittim siz biliyor musunuz? Bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden herhangi bir insan veya Allah'ın yarattıklarından herhangi bir yaratık yiyecek olursa o ağacı diken için sadaka olur. Ne güzel bakın. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de benzeri bir rivayet naklediyor. Men garese garsen fe esmera fe atahullahu bi kulli temeratin adede ma yakrucu minet temera hasenat. Kim bir ağaç dikecek olursa, Allah-u Teala da ona meyve verecek olursa, o meyvelerin adedince sevap kazanır. Meyvelerin adedince sevap kazanır. Demek ki kurt, kuş, yırtıcı hayvanlar, yerde sürünen böcekler yediği sürece sevap kazanıyoruz. Böyle bir imkanı Yüce Rabbimiz bize veriyor ve sadaka sevabı, sadaka-i cariye sevabı kazanıyoruz. Rabbim bizleri çevreye gerekli önemi verenlerden eylesin. Hayatımızda mutlaka ağaç veya bitki diken ve hayatını bununla süsleyen kişilerden eylesin kıymetli kardeşlerim. Yemyeşil bir dünyayı görmek arzusuyla her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," deyince Resulullah sallallahu

0: Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
1: Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin" diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım" diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan" demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seccaden kumlardı. Debirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetim.

Ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatrında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir,
Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacak.

yaparsa son safta kalsın buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.''

İsraf. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre, bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur." diye cevap verdi. Abdullah bin Abbas bir seferinde Allah Resulü'nün abdest alırken suyu ne kadar dikkatli kullandığına tanık olmuş ve onun suyu azar azar israf etmeden kullandığını görmüştür. Peygamberimiz bir seferinde de nasıl abdest alınacağını sormak üzere kendisine gelen birine azalarını üçer kere yıkayarak abdest almayı öğretmiş ve şöyle demiştir. İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, haddi aşmış ve zulmetmiş olur. Böylelikle Peygamberimiz bir Müslümanda olması gereken hassasiyeti oluşturmayı hedeflemiş, israf uyarısının sadece kullanılan şeylerin tükenmesine esas alan, su kıtlığından doğan bir yaklaşım olmadığını, bunun yanı sıra hatta öncelikli olarak müminin olgunluğuyla ilgili bir konu olduğunu öğretmek istemiştir. Nitekim Resulullah bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas'ın abdest alırken suyu fazla kullandığını görmüş ve ona "Bu ne israf?" demiştir. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur." şeklinde cevap vermiştir. Yiyecek yemek bulamayacak kadar fakirliğin yaygın olduğu günlerden birinde Allah'ın Resulü Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le dışarı çıkar. Hep beraber Ebu'l-Heysem'in evine uğrarlar. Ebu'l-Heysem onlara çeşitli hurmalar ve tatlı su ikram eder. Resulullah bu ikramdan sonra şu hatırlatmada bulunur. "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bu, kıyamet gününde kendisi hakkında hesaba çekileceğiniz nimetlerdendir. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su." Allah Resulü bu sözleriyle aslında nimetlerin hesabını hatırlatmakta, az ya da çok her nimetin kadrini bilmenin gerekliliğini ve kadir kıymet bilmemenin nimeti verene saygısızlık olduğunu ifade etmektedir. Kısacası israftan bahsetmektedir. Çünkü israf hem nimeti gerektiği yerde, gerektiği ölçüde kullanmamak hem de Rezzak olan Allah'ın nimetine karşı saygısızlıktır. İşte bu yüzden Allah israf edenleri sevmez. Resulullah böylece şükrü hatırlatmakta, şükretmekle yükümlü olan insanı haddini aşmaması konusunda ikaz etmekte, yani israftan sakındırmaktadır. Aynı gerçeği şu sözüyle de dile getirmektedir. İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden. Öyleyse ahiretteki hesabın asıl konusu israf olacak. İnsana maddi manevi her ne bahşedilmişse onu nerede ve nasıl sarf ettiğinden sorulacaktır. Bu yüzden Resulullah'ın bir adama verdiği şu nasihate dikkatle kulak verilmelidir. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının. İsraf denildiğinde akla ilk gelen malın israfı, yani boşa harcanmasıdır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber israfı Allah'ın hoşlanmadığı davranışlardan biri olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır.
gündelik yaşantıdaki harcamalarda israfın ne olduğuna ilişkin bütün toplumlar için geçerli kesin bir tanımlama yapmak zor görünmektedir. Hayata dair ihtiyaçlarımız genel olarak üç kısımda ele alınmaktadır. Bunlardan ilki can, nesil, akıl, mal ve dinin korunması yolunda duyulan zaruri ihtiyaçlar olup, hayatın olmazsa olmazlarıdır. İkincisi, karşılanmadığında sıkıntıya düştüğümüz genel gereksinimlerdir. Üçüncüsü ise etik ve estetik açıdan hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren ihtiyaçlardır. Alimler bu üç ihtiyaç grubunun dışında kalan ve nefsani istekleri tatmine yönelik harcamaların israf olduğunu belirtmektedir. Kaldı ki ihtiyaç sıralamasına riayet etmeden harcamada bulunmak israf sayıldığı gibi, bu ihtiyaçların bir kısmının da kimi zaman israfa varacak boyutlarda karşılanması söz konusu olabilir. Zira farklı sosyo-kültürel ve ekonomik şartların icabı olarak temel ihtiyaçların farklı değerlendirildiği bir gerçektir. Bu açıdan Hazreti Peygamber'in şu sözü, yaşadığı dönemin hayat standartları dikkate alındığında ne kadar anlamlıdır. Bir evde erkek için bir yatak, hanımı için bir yatak olmalıdır. Üçüncüsü misafir için, dördüncüsü ise şeytanındır. Diğer taraftan Malik bin Nadle'nin yaşadığı bir olay bununla çelişiyor gibi görünse de çelişmemekte, dahası sağlıklı bir değerlendirme imkanı sunmaktadır. Dağınık bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gelen Malik'e Allah Resulü, "Senin malın mülkün var mı?" diye sormuş. O da, "Evet, var ey Allah'ın elçisi," demiştir. "Ne gibi malların var?" diye sorunca, "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçiler ihsan etmiştir," cevabını verir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, yani kılık kıyafetinde görünsün buyurmuştur. Demek ki Allah'ın nimetlerinin en güzellerinden faydalanmakla israf etmek farklı şeylerdir. İlke olarak helal olan şeylerin tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Tam tersine Allah'ın verdiği nimetlerden ölçülü bir şekilde faydalanılması tavsiye edilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de güzel ve kaliteli elbiseler giymenin, helal nimetlerden yemenin dünya hayatında müminlere yaraştığı vurgulanarak, Müslümanların yaşadıkları çağda ve toplumlarda bu bakımdan da seçkin olmaları gerektiği hatırlatılmıştır. Resulullah bunu teyit eden bir konuşmasında kendisine güzel elbise giymesinin, asil bir deveye binmesinin, bir yemek yapıp insanları davet etmesinin kibir olup olmadığını soran Abdullah bin Amr'a bunların kibir olmadığını söylemiş ve şöyle buyurmuştur. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Allah Resulü bu sözüyle, nimetleri kullanmadaki serbestliği sınırlayan tek şeyin kibir ve israf olduğunu ifade etmiş ve yine bu bağlamda, kibre düşmeden ve israfa kaçmadan dilediğinizce yiyin, sadaka verin ve giyinin buyurmuştur. İsrafın sınırı belirlenirken her zaman kişinin sahip olduğu imkanlara göre bir değerlendirme söz konusu olmamalıdır. Yani insanın mal varlığıyla orantılı olarak israf edip etmediğine karar vermek doğru değildir. Nimetlerin dikkatlice kullanılmasıyla ilgili tembihlerin, zengin olsun, fakir olsun her ferde disiplinli ve sorumlu davranış bilinci kazandırmaya yönelik olduğu unutulmamalıdır. Bilinçli davranmayı öğrenen fertler israftan uzak duracaklar ve bunu kişisel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olarak da düşüneceklerdir. Abdeste organları üçer kereden fazla yıkamanın hatalı davranma, haddi aşma ve haksızlık yapma şeklinde tanımlanması, sanki nimetin kadrini bilmemekle Allah'a mutedil davranmamakla insanlık onuruna ve ortak bir serveti ölçüsüz harcamakla da diğer fertlere karşı işlenen suçu ima ediyor gibidir. Ne yazık ki bugün bu bilinçten mahrum oluşumuz, bir lokma ekmeğe muhtaç pek çok insan varken milyonlarca ekmeğin çöpe atılmasına sebep olmaktadır. Bu halimizde birinizin elindeki lokma yere düşerse, ondaki toz toprağa gidersin ve onu yesin, onu şeytana bırakmasın şeklindeki nebevi öğütten ne kadar nasipsiz kaldığımız aşikardır. Peygamberimizin bu ifadesinde de israfı şeytanla ilişkilendirmesi ise düşündürücüdür.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
1: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. "Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun." Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir.

0: Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere, emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere, gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi," buyurdu.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberin yetimleri. Sehl bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Çölün tam ortasında, göğün en tepe noktasına geldiğinde güneş en çok onların içini kavururdu çöl sıcağı. Gece olup karanlık aynı çölü bağrına bastığında soğuk çöl rüzgarları en çok onları savururdu. Kimi bir savaştan arta kalandı, kimi ise hastalıktan. Çoğu bitmek bilmeyen kan davalarında kaybetmişti biricik babasını. Bazısı bakımsızlık ve fakirliğe kurban vermişti tutunacak en sağlam dalını. Babasız kaldıklarından beri isimlerini unuttular. Onlara bundan böyle yetim dendi. Yetim, yani yalnız, yani tek başına. Lügatler yalnızlıkla, muhtaçlıkla, geride kalmakla birlikte andı onların adını. Yalnız lügatler mi? Adları ağır sözlerle birlikte anıldı yıllar yılı. Bedenleri en ağır işlerde kullanıldı. Küçücük yürekleri kibirli bakışlar altında ezildi. Malları talan, hakları ise gasp edildi. Kendi babalarının mallarına varis olmaları engellendi. Enes, Abdullah, Beşir, Sehl, Süheyl ve diğerleri. Şimdi onların her biri peygamberin yetimleriydi. Bakışları peygamberin bakışlarına kenetlenmiş, onun mübarek ağzından çıkacak sözlere dikkat kesilmişlerdi. Öyle ki söylenecek olan onlarla ilgiliydi. Yetimlerin peygamberi mübarek iki parmağını kaldırdı, bu defa kime, neyi müjdeleyecekti? Belli ki parmakları cennete giden yola işaret edecekti. "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurdu. Nebi aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kanadı kırık yetimlere kol kanat gereni, onların yaralarına merhem olanı, gözlerindeki yaşı sileni cennetle müjdeliyordu Nebi. Kimsesizlerin kimsesi olanlara, gönlünde gariplere yer verenlere, yetim peygamber cennette yanı başında yer ayırıyordu. Zira o yetimliğin bir yanı eksik, bir tarafı yarım yaşamanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilirdi. Rabbinin kendisini yetim bulup barındırdığı gibi inananların da hanelerinde yetimlere yer açmalarını öğütlüyordu. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Saadet asrında, haneler içinde, peygamberin hanesi, yetimlerin en çok huzur buldukları yerdi. Kanadı kırık yavrular için, peygamberin kanatları altında yer bulmak ne yüce bir saadetti. Öyle ki Allah Resulü kendi Fatıma'sı ihtiyaçları için babasının kapısını çaldığında Bedir'in yetimlerinin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Yuva sıcaklığını hane-i saadette bulan yetimlerden biri Enes radıyallahu anh'tı. Babasız kaldıktan sonra Medine'de annesiyle birlikte yaşayan küçük Enes Allah Resulü'nün hizmetine verilmiş, 10 yıl onun yanında bulunmuştu. Allah Resulü "Yavrucuğum, Enescik," diye seslendiği Enes'e bir kez olsun öf bile dememiş ve herhangi bir şey için onu asla azarlamamıştı. Sevgili Peygamberimiz ashabından savaşlarda şehit düşenlerin yetimleriyle de yakından ilgilenmişti. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, Mute'de şehit düştüğünde ardında boynu bükük 3 yetim bırakmıştı. Onlardan biri olan Abdullah bin Cafer, babasının şehadetiyle kuş yavruları gibi kala kaldıklarını, Allah Resulü'nün kendilerine sahip çıktığını, üzerlerindeki matem havasından kurtulmaları için onların evlerine gelerek perişan haldeki kardeşleriyle beraber kendisini tıraş ettirdiğini, yıllar sonra tatlı bir anı olarak yad etmişti. Babasını Uhud Savaşı'nda kaybeden gözü yaşlı Beşir'i de Allah Resulü teselli etmiş. Ona "Ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun istemez misin?" diyerek bu mahzun yavrunun gönlünü en güzel şekilde almayı başarmıştı. Babasının yerine Allah Resulü'nü koyan Beşir, artık Medine'de bulunan tüm çocukların olmayı arzu ettikleri bir yerdeydi. Enesler, Abdullahlar, Beşirler, her biri saadet asrında ayın etrafını çevrileyen hale misali Allah Resulü'nün etrafında kendilerine yer edinmişlerdi. Her biri Allah Resulü'nün engin merhametinden nasiplenmiş, peygamberin yetimleri olma saadetine ermişlerdi. Bugün de şefkat dolu bir bakışın hasretini çeken, kuytularda anılmayı bekleyen, çaresizliğin belini büktüğü yetimler var. Ve onların her biri inananlara Hazreti Peygamber'in emaneti. Yetime şefkat, imanın üzerimize yüklediği bir kulluk, bir ümmet görevi. Ancak bugün perdelenmiş gözlerimizle onları göremez, kas katı kesilmiş yüreklerimizle onların acısını hissedemez olduk. Kibirden başımızı indiremediğimiz için yetimlerin gözyaşlarını silemez olduk. Onlarla aynı dünyada yaşadığımızı unuttuk. Nefsimiz sarp yokuşlarda kaldı da onları aşamaz olduk. Dünyalıklarla doldurduğumuz yüreğimizde yetime, yoksula, kimsesize yer bırakmadık. Kimseye acıyamaz olduk. Göz pınarlarımızı kuruttuk. Kimse için ağlayamaz olduk. Oysa katı kalpliliğin şifasının yetim başı okşamak olduğunu haber vermişti Nebi. Şefkatle yetimin başını okşayana ellerinin değdiği saç teli sayısınca mükafat verileceğini müjdelemişti. Yetime kol kanat gerenle cennette komşu olacağını haber vermişti. Sevgili Peygamberimizin yetimleri onun yanı başındaydı. Ve bizler yetimlerimize yakınlığımız kadar yakınız Resul-i Ekrem'e. Peki bizim yetimlerimiz nerede?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abbas'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır, demiştir. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir dediğini ezberledim demiştir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Ela ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti, kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huyey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
2: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
4: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
6: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
7: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
5: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
3: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
8: Tamam, biz burada kalıp sizi koruruz.
7: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
9: Hoş geldin Huzeyfe.
7: Hoş bulduk.
9: Haberler nasıl?
7: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
9: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
7: Tamam.
9: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
7: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
9: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
6: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
7: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar.
6: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korkuyla imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Babam geldi.
2: Anne bak, abim dayım geldi.
1: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
2: Düşmanı yendiniz değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: Allah
3: mi?
2: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
3: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
2: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez Peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
5: Ezan sesi mi duyuyor?
6: Evet. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah. Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de diyor.
6: Önemli bir şey olmalı.
7: Ne olduğunu bilen var mı?
5: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
6: Gidip bakalım ne diyor.
8: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
9: Allah hayır olsun. Ne oldu acaba? Hayır olsun inşallah.
8: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri! Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
10: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
11: Yürüyelim.

0: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
1: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
2: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
1: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
2: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
1: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
3: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
2: Evet, şu anda herkes güvende.
3: Yiyecek stokları ne durumda?
2: Bizi uzun süre idare eder.
3: Peki ya su?
2: O da yeteri kadar var.
1: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek.
0: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
4: Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
3: Üseyd bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
4: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
3: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
1: Ne diyor?
3: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
2: Bize destek olacaklarını biliyordum.
1: Bekleyip göreceğiz.
3: Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Artık söz tahtından söylüyordu o. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
3: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
2: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
3: Allah korusun.
2: Git bak bakalım oğlum kapıya.
3: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
4: Baban evde mi Abdurrahman?
3: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
4: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
3: Gelmedi mi?
2: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
3: Babam mescitte değilmiş anne.
2: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
4: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
2: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
3: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
4: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
3: Tamam.
4: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
1: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
3: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
1: Abdurrahman!
3: Neredesin baba?
1: Abdurrahman'ın sesi bu.
5: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
4: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
5: Buradayım Abdurrahman.
4: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
3: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
4: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
3: Tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
1: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Elhamdülillah.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
3: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
1: Bir yolunu bulacağım oğlum.
3: İnşallah babacığım.
2: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
0: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
1: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, Ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
1: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin. Yine gönlümü sevindirdin.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
6: Hoş bulduk İtban.
1: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
6: Buyur ey Allah'ın elçisi. Sen şöyle geç.
0: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
1: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
0: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
2: Abdurrahman, Abdurrahman.
3: Buyur anneciğim.
2: Namaz bitti mi oğlum?
3: Bitti.
2: Tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
3: Tamam, veririm ben.
2: Al bakalım.
1: Getir oğlum. Şuraya koy.
6: Zahmet etmeseydiniz hiç.
1: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
0: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Resulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban...

0: Burada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
2: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boşver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulünü sevmez ki o.
0: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
4: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
4: Sakin lütfen.
3: Anladım.
0: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım. Beni bağışlayın. Allah ve Resulü en iyi bilendir.
0: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
5: La ilahe illallah.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 3 duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne edna ehlin nari azaben yente'ilu bina'leyn min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
1: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem, 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Teyze anne gibidir."

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre,

0: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi, benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam" diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam" diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah. Tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adille av udall. Av azille av uzell. Av azlime av uzlam. Av ejhele av yujhele aley.
3: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten,

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır."

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye." diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz." Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider."

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم.
2: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol, dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
4: Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa

açılır gözleri görmeyeni. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kabir, ebediyete açılan kapı. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona, "Cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun?" denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah buyurdu ki, "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir." Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve "Bu zat hakkında ne dersin?" diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul mümin ise "Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür" diye cevap verir. Ona "Cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi" denilir. Allah'ın peygamberi "O kişi her iki yerini birden görür" buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah şöyle dua ederdi. "Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım." Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah ashabına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmiştir. "Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim." İbn-i Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette ibret vardır." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de ziyaret yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salavat getirin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها.
2: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
1: An İbni Abbas radıyallahu anhuma قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim," buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur

0: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokma da yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
2: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı?" der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Rabbinin tasdikiyle müjdelenen genç, Zeyd bin Erkam radıyallahu anh. Hazreti Peygamber ve ordusu, etrafındaki kabileleri kışkırtarak Müslümanlara karşı asker toplayan Beni Mustalik kabilesine düzenlenen sefer nedeniyle Müreysi kuyusunun başında karargah kurmuşlardı. İçerisinde az miktarda su bulunan kuyu ashab tarafından ortak kullanılıyordu. Muhacirlerden Cehçah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera, kuyuda karışan kovaları nedeniyle hararetli bir tartışmaya giriştiler. Tartışma giderek şiddetlenince muhacirler ve ensarın tamamı bu olaya müdahil oldular. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül, fırsattan istifade edip olayı içinden çıkılmaz hale getirmek üzere harekete geçti. Ensardan yana tavır alarak onlara muhacirlere yardım etmemelerini, böylece onların Resulullah'ın etrafından dağılıp gideceklerini söyledi. Ardından da küstahça, Medine'ye dönersek güçlü olanlar zayıf olanları muhakkak oradan çıkaracaktır dedi. O esnada ensarın arasında bulunan genç Zeyd bin Erkam, Abdullah bin Übey'in pervasızca serdettiği laflara daha fazla dayanamadı. Amcası aracılığıyla duyduklarını Allah Resulüne haber verdi. Bunun üzerine Zeyd'i yanına çağıran Hazreti Peygamber, olanları bir defada kendisinden dinledi. Duyduklarına inanmakta zorlanan Resulullah, Abdullah bin Übey'i de dinleyerek peşin hüküm vermemeyi tercih etti. Zeyd yanlış işitmiş olabilirdi. Allah Resulü'nün huzuruna gelen münafıkların lideri ve beraberindeki arkadaşları, o sözleri asla söylemediklerine yemin ettiler. Onların bu kararlı tutumu karşısında Hazreti Peygamber, Abdullah bin Übey'in doğru söylediğine kanaat getirdi. Bu durumda Zeyd de yalancı konumuna düşmüştü. Zeyd ömründe hiçbir şeye böylesine üzülmemişti. Herkes onu kınamıştı. Amcası bile kendisine inanmamıştı. Ne derdin vardı da Resulullah'ın seni yalanlamasına ve sana öfkelenmesine neden oldun diye onu azarlamıştı. Zeyd'in elinden bir şey gelmiyordu. Çaresiz beklemeye karar verdi. Zaman geçtikçe sıkıntısı hafiflemiyor, daha da artıyordu. İyice bunaldığı ve üzüntüsünden artık başını bile kaldıramadığı bir haldeyken, Hazreti Peygamber yanına geliverdi. Kulağını ovuşturup yüzüne gülümsedi. Zeyd'in gönlü ferahladı bir anda. Kendisine dünyada ebedi kalacağı müjdelense, bu kadar sevinmezdi. Biraz sonra Hazreti Ebubekir geldi ve kendisine Resulullah'ın ne söylediğini sordu. Zeyd, bir şey söylemedi, kulağımı ovuşturdu ve yüzüme gülümsedi dedi. Hazreti Ebubekir müjdeler olsun dedi ve gitti. Sonra Hazreti Ömer'le karşılaştı Zeyd. Hazreti Ebubekir'e söylediklerini ona da söyledi. Ertesi gün sabahın aydınlığıyla beraber gelen müjdeyle Zeyd'in gönlü de aydınlandı adeta. Zeyd'i yanına çağıran Allah Resulü, "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti," dedi. Münafıkların iki yüzlülüklerini açıkça ortaya koyarak Zeyd bin Erkam'ın aklanmasına vesile olan Münafikun suresi indirilmiş ve Yüce Allah münafıkların küstahça sözlerini teker teker yüzlerine vurmuştu. Onlar, Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun suresi 7 ve 8. ayetler. Ensar'ın en gençlerinden olan Zeyd bin Erkam, münafıkların iki yüzlülükleri karşısında kendinden büyüklerin cesaret edemeyeceği bir tavır takınmıştı. O sözleri babasının ağzından duymuş olsa bile muhakkak Resulullah'a bildirirdi. Hiç kimsenin Allah'ın elçisini aldatmasına gönlü razı olamazdı. Bütün bu iyi niyetli düşüncelerine rağmen kimseyi kendisine inandıramadığı ve çevresindeki herkesin tepkisini aldığı halde doğru olanı yaptığından emindi.
daha önce yaşının küçüklüğü sebebiyle Uhud Savaşı'na katılmasına izin verilmeyen Zeyd bin Erkam, katıldığı ilk seferde ağır bir imtihanla karşı karşıya kalmıştı. Yalancılıkla itham edilmek, kendisini tahmin ettiğinden çok daha fazla yıpratmıştı. Yine de Rabbine güvenmekten vazgeçmedi. Yalancı olup olmadığının er ya da geç ortaya çıkacağını ve Allah Resulü'nün kendisine hak vereceğini

bekliyordu. Sonunda öyle de oldu. Rabbinin tasdikiyle müjdelendi genç Zeyd. Herkese nasip olmayacak bir nimetti bu. Hazreti Peygamber'den çok sayıda hadis nakleden Zeyd bin Erkam, yaşlandığı zaman kendisine hadis dinlemek üzere gelen kimselerin, "Ey Zeyd, gerçekten sen çok hayırla karşılaştın, Resulullah'ı gördün, hadisini dinledin, onunla beraber gaza ettin ve arkasında namaz kıldın. Bize Resulullah'tan işittiklerini rivayet et ey Zeyd" diye hürmetle ve imrenerek ziyaret ettikleri kıymetli sahabilerden biri oldu.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: الشفاعه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

0: قال حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona: Dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da: Razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak: Sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala: işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o: Ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam: Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak: Asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله.
2: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ''Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu.'' deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım.'' buyurdu.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.''

Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün," der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
2: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
2: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
2: أبو قتادة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.

sultanım, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huyey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
2: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
4: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğiniz...